smooth.

teaching me how to ride. My baby Johnny, teaching me.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo
2: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: Ne taş therefore? Throw off all petty jealousies and hatreds. Let us fill our hearts with love and tolerance. And join hands across this wide expanse of space. And make the dream and the hope of democracy a reality.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Radyo Gostan günaydın, parlıyız. Ben Yetvar Tanzikyan. Yeni bir Radyo Gosta karşınızdayız. Bugün 25 Temmuz Cumartesi. Her zamanki gibi bir şarkıyla, bir ezgiyle, bir türküyle, sesle başladık. Ne dinledik? İstanbullu sanatçı Sibil Pektoros'u oğlu, Sibil olarak biliniyor. Gomidas Sartabedin, Aror'un Utatrak'ın yani Çulluk ile Kumru adlı kendi sesinden icrasını aldı. Bir düet yaptı 100 yıl sonra neredeyse. O düeti yapay zeka ile bir klibe dönüştürdü. Yani onun sesiyle kendi sesini birleştirip bir şarkı haline getirdi. Dolayısıyla biz Gomidas'ın sesini bir kez daha bu şarkı vesilesiyle duymuş olduk. Hiç duymamış değildik. Var kayıtları tabii ama böyle bir düet yapılmış oldu. O düet içinde özel dediğim gibi yapay zeka ile bir klip oluşturuldu. Çünkü Gomidas Sartabet de şarkı söylüyor gibi gördük yapay zeka ile yapılan klipte. Ama emekte verilmiş bir iş bir taraftan. O kimler çalıştı onları da sayalım. Eserin düzenlemesini Vahap Nahapetyan yapmış. Mix ve mastering çalışmalarını Mayak Rostomyan yapmış. Blue icrasında Asmik Muratyan, Harut Dünyan icra etmiş. Müzik videosu da Artyom Aboyan tarafından çekilmiş. Daha çok Ermenistan'daki icracılar tarafından yapılmış bir çalışma olduğunu anlıyoruz. Ermenistan'da da hayli ses getirdi. Bunun tanıtım yapıldı. Röportajlar verdi Ermenistan'da. Bir basın toplantısı yaptı Sibil Pektorosoğlu. Biz de çalmış olduk. Böylece biz Türkiye'deki yani zaten ilgililer YouTube'dan dinlemişlerdir ama olur da kaçıran varsa buradan biz bir kez daha Açık Radyo ve Radyo Agos dinleyicilerine şarkıyı duyurmuş olalım. Evet, programın akışında neler var? Birazdan Pakrates Sukyan'la haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde bir konuğumuz olacak tabii ki. Anadolu Kültür Proje Koordinatörü Mustafa Akçaöz. Anadolu Kültür'ün bir projesi var. Kars'tan Gümrük'e ortak miras köprüsü diye kısaltabiliriz. Yani gençler Kars ve Gümrük'ün karşılıklı olarak Ermenistan ve Türkiye'den gençler ortak mirasını keşfedecekler. Bunun için başvurular da açıldı. Mustafa Akçaöz özetle konuğumuz olacak. Son bölümde Ortaçağ ve sonrası Ermeni halk ozanları serimiz devam ediyor. Noray Daduryan konuğumuz olacak. Onunla geçen hafta bir söz vermiştik. Bir kralın Kilikya'nın o dönemlerde, Orta Çağ dönemindeki bir Ermeni kralının bir şiirini, kendi sinin kaleme aldığı bir şiirini hem çevireceğiz hem de o dönemden bahsedeceğiz. Akışımız kabaca böyle. Günaydın Paket abi, Parlus.
1: Parlı var. Günaydın.
0: Dün siyasette çok hareketli bir gündü. En hareketli günlerden bir tanesiydi denebilir hatta seçim dışında veyahut da bir yeni parti kuruldu. İsmi de Yeni Parti. Yani 2 haftadır yeni parti lafları dolanıyor ortalıkta ama böyle yeni bir parti kurulurken önce sahte bir isim ortadadır. Son dakikada gerçek isim açıklanır diye düşünüyordum ben. Yok, hakikaten yeni parti oldu parti. Karalayacak bir şey bulmaları lazım. 91 milletvekili toplam yani Özgür Özel ve 90 milletvekili Cuma gecesi bütün hazırlıklarını yaptılar. CHP'den istifa ettiler. Dün de İçişleri Bakanlığı'na evrakları teslim ettiler. Böylece ilk kez bir parti kurulur kurulmaz Ana Muhalefet Partisi konumuna geldi.
1: Evet,
0: Bu
1: bu bir ilk.
0: yeni olmasını getiren sebeplerden yani bu kadar olağanüstü bir gelişim olmasını getiren birkaç sebep var. Şimdi buna klasik bir CHP'den ayrılan bir grup olarak bakamayız. 70'lerde CHP merkez ortanın solu teorisini ortaya attığı zaman Bülent Ecevit daha devletçi CHP'liler hemen ayrılıp işte Cumhuriyetçi Güven Partisi yani fikirsel bir ayrılık vardı orada mesela. 80 darbesi sonrasında kimi kişisel kimi fikirsel ayrılıklar yani SHP vardı. SODEP SHP'ye dönüştü. Fakat Ecevit kendisi tek başına gitmeye tercih etti neredeyse. İşiyle beraber Raşen Ecevit de Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Onun çünkü 80 öncesi CHP ile ilgili deneyimlerinden Biraz yaka silktiği Sünni söylediler yakın çevresi Ecevit'in. Fakat Deniz Baykal CHP'yi kurdu. İşte partiler birleşti, şu oldu bu oldu falan. Bu arada birkaç yerel seçim kaybedildi. Ama DSP sonuçta bir ara bir şey oldu. Hükümet kurdu. Özetle birinci parti oldu 99 seçimlerinde. Bu fikirsel bir ayrılık değil, bir yargı eliyle müdahale. İktidarın yargı eliyle müdahalesi sonrası oluşan bir ayrılık. Yani ne oldu? Mutlak buttan diye bir şey çıkartıldı, icat edildi. Partinin başına kurultayı kaybetmiş, seçimi kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu hiç bundan yüksünmedi. Evet dedi, ben gelirim 30 numara dedi. Polis de biber gazlarıyla, tomalarla gitti, genel merkezi devraldı. Bu açıdan evet önemli bir gelişme. Umut heyecan yaratmış da gözüküyor CHP seçmenlerinde, muhalefet cephesinde. Evet yani iktidar bir hamle yapınca karşı bir hamle gelmesi en ciddi karşı hamle bu muhalefetten. Çünkü 2013-2023'ten beri sürekli iktidar hamleleriyle boğuşuyor. İşte İmamoğlu'nun diploması iptal ediliyor, İmamoğlu gözaltına alınıyor, İmamoğlu hapse atılıyor, bir sürü CHP'li belediye başkanı hapse atılıyor. Özel bir ekip hep savunma pozisyonundaydı. Kendi fikirlerimi söylüyorum burada. Şimdi ilk kez karşı atağa geçmiş durumda. Bu da biraz siyaset şeyini, denklemin alanını karıştırdı ve yeni bir oluşumla beraber yeni bir heyecan yaratılmış oldu. Tabii ortada yeni yakın vadede bir seçim yok. Seçime kadar iktidarın nasıl hamleler yapacağını bilmiyoruz. Buna karşı da mutlaka bir hamle yapacaktır diye düşünenler çok. Bir yandan dünkü şeyler, adımların çoğu, parti kurulmanın yanı sıra adılan adımların çoğu simgeseldi. İlk meclis kurulu gün Hacı Bayram Veli Camii'ne gidilmiş. Hacı Bayram Veli Camii'ne gidildi. Daha sonra ilk meclise gidildi. Oradan işte 20'lerde 30'larda bir Anadolu Kulübü'nde toplantı yapılmış. O yüzden toplantı Anadolu Kulübü'nde yapıldı. İsmet İnönü yapmış o toplantıyı. Böyle simgelerle dolu bir gün geçirdi
1: Evet,
0: Özgür
1: tarihte
0: Özel Bey ekibi.
1: Lozan'ın imzalandığı gün.
0: Tarih Lozan'ın imzalandığı gün. Fakat gazetecilerden duyuyoruz ki Hacı Bayram Veli Camii'ne ilk olarak gidilmesi ekip içinde birkaç mırıldanmaya yol açmış. Yani niye buraya geldik gibisinden. Camide birkaç mırıldanma olmuş. Siz niye burayı siyasete alet ediyorsunuz diye. Fakat hemen cevap gelmiş. Erdoğan camiye gelince bir şey demiyorsunuz da siz gelince bir şey demiyorsunuz diye. Gerilim demesek de ufak tefek sözlü münakaşalar olmuş gibi. Ama sonuçta bütün bu sürecin heyecan verici olduğu muhakkak, muhalefet açısından, siyasette yeni bir hamle olması açısından, ne yapılacaklarını dikkatle izlenmesi açısından. Fakat tabii partinin fikriyatı nedir, onları filan şu an tam bilmiyoruz. Özelcilik diye bir, özgür özelcilik diye bir fikriyat olamaz elbette. Ekrem İmamoğlu'culuk diye bir fikriyat olamaz. Şöyle olabilir, mağduriyet yaşamış insanlar bunlar, dolayısıyla onlara destek vermek anlaşılır bir şey. Çünkü hakikaten yargı eliyle bir müdahaleye maruz kalıyorlar, iktidar müdahalesiyle. Bana kalırsa da haksızlıklarla dolu müdahalelere maruz kalıyorlar. Seçim kazandıkları için bütün bunları başlarına geliyor. 2023'de CHP birinci parti olmasaydı, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bu kadar güçlü bir destek görmeselerdi, Özgür Özel kurultayı kazanmasaydı Kılıçdaroğlu diye bilip, bunların hiçbiri olmayacaktı muhtemelen. Bir umut muhalefet açısından, CHP seçmeni açısından ve bu umudun önünü kesmeye yönelik bir girişim diye uzun konuştum. Biraz ahbarik ama bu kadar olağanüstü gelişmeler varken ben de bir çift laf edeyim dedim.
1: İyi
0: Sözü sana
1: yaptın, iyi
0: bırakıyorum.
1: yaptın,
0: Sözü
1: iyi
0: sana
1: yaptın.
0: bırakayım. Senin de edecek
1: Bu
0: lafların
1: işin
0: vardır.
1: aslında işaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan son yerel seçimlerin hemen öncesinde de uyarı niteliğinde söyledi. Dedi ki eğer tekrar yanlış adaylar seçerseniz biz de yerlerine kayyum atar gereğini yaparız. Bunu seçim öncesinde söyledi. Seçmene bir gözdağı olarak söyledi. O zaman herkes bu gözdağının sadece DEM Parti'ye yönelik olduğunu düşündü. Hiç kimse Ekrem İmamoğlu'nun da aynı şekilde içeri alınabileceğini, böyle kurmaca davalar yürütülebileceğini aklına getirmek istemedi. Gerçeği görmediler. O zaman DEM Partililer dediler, bugün bunlar bize yapılıyor, yarın aynısı size de yapılacak, bunun yolları döşeniyor dediklerinde kimse buna inanmak istemedi kimse derken özellikle Cumhuriyet Halk Partisi çevresini kastediyorum. Ama çok somut olarak şimdi kendi tenlerinde bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle yaşıyorlar. En baştan itiraz edilmesi gereken yerlere itiraz edilmedi. 200 bin geçersiz, mühürsüz zarfın geçerli kabul edilebileceğini açıklayan Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edemedi Kılıçdaroğlu parti başkanıyken. Akabinde aynı zarftan çıkan 4 oydan 3'ünü geçerli sayıp 1'ini geçersiz sayan Yüksek Seçim Kurulu kararına itiraz edemedi. Ben de biliyorum ki Yüksek Seçim Kurulu kararları tartışmaya açık değildir. İtiraz yolu kapalıdır ama siyasi itirazın ucu bucağı mı var? Yani o mühürsüz oylar geçerlidir dediği anda bütün sandıkları terk edin biz bu seçime katılmıyoruz demek de mümkündü. Seçmenlerimiz sandığa gitmesin demek de mümkündü. O seçimi kilitlemek de mümkündü o saatten sonra. Tek başınıza oynayın o zaman demek de mümkündü. Bunların hiçbiri yapılmadı. Niye yapılmadı? En büyük kaygı aman kaos olmasın, aman insanlar sokağa çıkmasın. Sonrasında sokağa çıkıldığında zaten çok geçti ve üstelik de sistematik polis baskısıyla toplumda da istenen yılgınlık hali zaten oluşturulmuştu.
0: Ama
1: Hatırlayalım İmamoğlu'ndan sonra Saraçhane'deki mitingler nasıl sert baskılarla karşılandı. Orada gençler nasıl gözaltına alındılar ve aylarca tutuklu kaldılar serbest kalıncaya kadar. Bunlar hepsi orada bir suç olduğundan kaynaklı değildi. Topluma yılgınlık verme amaçlıydı. Sonuçta hasıl oldu zaten.
0: ben topluma yılgınlık verildiği sonucunun hasıl olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu hareket sürüyor. Yani gençler yine kendi bildikleri yollardan protestolarını, itirazlarını demokratik yöntemlere dile getiriyorlar.
1: Ama
0: CHP
1: beklenen
0: içinde de
1: kitlesi hiçbir zaman oluşamıyor abi.
0: ne olmuyor abi?
1: Beklenen olması gereken kitlesellik oluşmuyor.
0: Yani bana göre Saraçhane sürecinde oluştu. Yani bunun içeriğindeki katılanların profiliyle ilgili tartışmalar ayrı. Ama dediğim gibi yani bu yeni partinin fikriyatı, programı ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz tabii. Yine böyle simgeler üzerinden mi yürüyecek her şey? Çünkü Türkiye'de her şey simgeler üzerinden yürüyor. Dün de Erdoğan Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu. Camiye çevirmek bize nasip oldu aynı gün. O da başka bir simge üzerinden kendi seçmenlerine mesaj veriyordu. İşte biz Necip Fazıl Kısakürek'le buralara gelirdik. Necip Fazıl işte şunu derdi, bunu derdi. Bunu açmak bize nasip oldu diye. Kendi seçmenine gene simgesel bir mesaj dün peşindeydi. Siyaset dediğim gibi büyük oranda simgeler üzerinden yürüyor. Bize hayırlı olsun demek düşer yeni parti için. Çünkü önemli bir işlev yapacaklar. Ana Muhalefet Partisi konumundalar. Protokol değişti. Ana Muhalefet Partisi'nin bir protokolde yeri var Türkiye
1: Tabii.
0: siyasetinde. Protokol değişti. Kılıçdaroğlu ne yapacak herkes merak ediyor. 44 kalan 44 tane vekille.
1: Başbakandan hemen sonra gelen protokol ana muhalefet partisidir.
0: Meclis başkanı ama yani 3. ya da 4. sırada
1: Meclis,
0: olması lazım.
1: Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan,
0: Evet. Evet.
1: sonra ana muhalefet partisi lideri.
0: Başbakan yok. O yüzden bütün protokol zaten değişmiş durumda. Ondan sonra
1: Evet.
0: eskiden Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk versiyonunda bir de başbakan vardı hatırlıyorsun. Binali Yıldırım, Ahmet
1: Tabii.
0: Davutoğlu gibi başbakanlarımız oldu bizim. Sonra böyle de olmuyor denip başbakanı komple attılar. Hükümet üyeleri eskiden biliyorsun seçilmiş vekillerden oluşurdu. Şimdi artık seçilmiş olmak gerekmiyor. Putin gibi böyle istediğini alıp bakan yapabiliyor Cumhurbaşkanı.
1: Onlar zaten sekreter deniyor artık.
0: Evet.
1: ABD'de zaten vardı bu kavram. Dışişleri sekreteriydi.
0: Ona sekreteri o State Amerika'ya özgü bir kavram o ama
1: Evet,
0: sonuçta biz
1: bizde de
0: zaten
1: gerçek oldu.
0: seçilmiş olma gereği artık kalmadı bakan olmak için.
1: İşte
0: Onu
1: o
0: demek
1: yüzden
0: istiyorum.
1: diyorum. Atanmış bir sefer oldular bakanlar.
0: Şimdi dediğim gibi yeni parti bugün de bir toplantı yapacak. Hatta Özgür Özel'in bir kapsamlı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Dün gerçekten hareketli bir gündü. Önümüzdeki dönemde hareketli olacağı benzer. Çerçeve yasa çözüm sürecine dair tam içeriğini bilmiyoruz. Onunla ilgili de bu hafta yeni gelişmeler olacak gibi gözüküyor ama bir gelişmeyi konuşmadan bu bölümü kapatmayalım. Çiğdem Mater, Gezi
1: Evet.
0: direnişine hapse atılan isimlerden, Gezi direnişi gerekçe gösterilerek, pardon, böyle, hapse atılan isimlerden ve Mine Özer'den yine Gezi direnişi gerekçe gösterilerek hapse atılan isimlerden. Ki Can Atalay ve Tayfun Kahraman da var. Tayfun Kahraman ciddi sağlık sorunları yaşıyor. Asıl Osman Kavala da 10 yıla yakın bir süredir hapiste. Gezi direnişi gerekli gösterilerek. Çiğdem Mater ve Mine Özer'den Bakırköy Kadın Cezaevinde yatıyorlardı. Kalıyorlardı. Ve Bakırköy cezaevinde kalmaları da hiç olmazsa yakınlarının ziyaret etmesi açısından bir tür kolaylık sağlıyorlardı. Şimdi Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i İzmir
1: İzmir'e, Şakran'a
0: İzmir
1: gönderdiler.
0: Şakran cezaevine naklettiler. Gerçekten çok can sıkıcı bir gelişme oldu. Çiğdem Mater aynı zamanda Rant'ın Arkadaşlar İnisiyatifi'nin de bir üyesi. Yani Gezi direnişinin nedeniyle hapse atılması zaten bizim için bir hukuksuzluk örneğiyken Mine Özer'den için de aynı şey geçerli. Çiğdem'le ayrıca da bir Rant'ın Arkadaşları 20 yıllık bir şeyimiz var. Beraber tüm bu davaları takip etmişliğimiz, basın toplantılarını organize etmişliğimiz, anmaları organize etmişliğimiz, 19 yıllık anmalarını organize etmişliğimiz var. Ayrıca tabii ki böyle bir bizde
1: Biz
0: şey
1: Argos
0: alaktı.
1: yapısı içinde Çiğdem Mater'i kız kardeşimiz olarak görürüz.
0: Tabii, evet. Şimdi dün avukatlarla konuştum. Henüz bir gerekçe sunmamışlar. Ya niye öyle bir şeye gerek duyuldu? Fakat sonuçta eşi, annesi, babası neredeyse artık hangi gün belli olacak bilmiyoruz. Çarşambaydı Bakırköy'deyken. Oranın Cuma günü gittiler, görüştüler. Dün gittiler, görüştüler. Fakat hangi gün nasıl bir sistem olacak, hangi gün açık görüş, hangi gün kapalı görüş olacak, onlar daha netleşmiş değildi dün itibariyle. Bugün netleşmiş olsa gerek. Ama şunu anlıyoruz ki her hafta buradan arabalara binecekler, İzmir'e gidecekler gecenin bir vakti. Görecekler eşlerini, çocuklarını, arkadaşlarını. Sonra işte gene arabayla, otobüsle neyse artık. Geri dönecekler. Bu tabii sadece Çiğdem, bu hukuksuzluk sadece Çiğdem Mater'e ve Mine Özer'den özgü değil biliyorsunuz. Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da yaşamasına rağmen.
1: Selahattin Demirtaş'ın evi Diyarbakır'da, cezaevi Edirne'de, olabilecek
0: Evet.
1: en uzak yeri belirledi ki azap olsun diye.
0: Evet, eşi ve çocukları her hafta o sıkıntıyı çektiler. Buna benzer durumda olan başka hükümlüler de var. Hükümlüler için daha çok uygulanan bir şey bu. Biz Çiğdem'i ve Mine'yi ve Gezi direniş hükümlülerini hiçbir zaman hükümlü olarak görmedik tabii. Onlar Gezi direnişi gerekçe gösterilerek hapse atılmış tutsaklardır benim nazarımda. Pek çok kişinin nazarında. Böyle de bir
1: Abi
0: durum.
1: Selahattin Demirtaş için siyasi demeçlerin dışında hangi suçlama var söyler misin? Hangi eylem var? Bütünüyle siyasi dokunulmazlık kapsamında olan demeçlerinden ötürü içeride bu adam. En
0: Seni
1: önemlisi de seni başkan yaptırmayacağız sözü.
0: başkan yaptırmayacağız dedi. Bundan büyük kabahat mi var günümüz Türkiye'sinde? Yani
1: Abi vekil
0: bunu
1: bunları
0: tırnak
1: çok
0: içinde
1: rahat söyler, her yerde söyler,
0: ya
1: her
0: bunu tabii
1: ülkede söyler.
0: tırnak içinde söylüyorum. Yani Türkiye'deki
1: Evet.
0: mevcut siyasal rejim içerisinde böyle bir şey dediğin zaman güçlü bir siyasi parti lideri olarak bunu söylediğin zaman bunlar ne yazık ki yani bunu şey anlamda söylemiyorum. Yani meşrulaştırma anlamında söylemiyorum. Ama böyle bir intikam şey içinde yaşıyoruz. Rejimi içinde yaşıyoruz. Bu da bir gerçek.
1: Maalesef.
0: Bu da bir gerçek. Evet Fakret abi son bir dakikamız girişte çaldığımız Gomidas'ın şarkısının orijinal versiyonunu çalarak bu bölümü kapatmak istiyoruz. Bir
1: Yine
0: enteresan bir yazı vardı.
1: Gomidas'ın sesinden mi?
0: Evet, kendi sesinden. Bir enteresan yazı vardı. Kısacık ondan bahseder misin? Culfa üzerine bir Venedik
1: Evet,
0: desenler
1: Ermenice
0: arasında.
1: sayfalarda Venedik'te toplanan bir konferansın içeriği Mario Van Nessian hazır bulundu o konferansta. Argos'u temsilen hazır bulundu. Davetli olarak gitti, gazeteci olarak davetli olarak gitti, hazır bulundu. Ve bizim için aktardı oradaki gündemi. Mesele şuydu, geçen yüzyıllarda Culfa'daki Ermeni tüccarların dünya üzerinde kurduğu ticaret ağından yola çıkarak bugünkü dijital olanaklarla neler yapılabilir? Bu temada bir konferanstı bu. Dijital Culfa'ydı adı da nitekim. Culfa'nın özelliği oradaki tüccarların böyle bir ağ geliştirebilmiş olmaları. Bu ağlar İpek yolun üzerindeki ticaretten itibaren zaten Ermeni iktisadının önemli unsurlarından biri. Hatırlayalım ki Fırat Nehri boyunca Orta Doğu'ya kadar sallarla taşınan üretim orada pazarlanıyor. Oradan oraya özgü alınan meta Ermenistan'a geri kervanlarla taşınıyordu. Sallarla Fırat üzerinden aşağı iniliyor. Orada salların kerestesi ayrı, diğer malzemeleri ayrı satılıyor. Sonra da oradan alınan alışverişte kervanlarla Ermenistan'a geri taşınıyordu. Ta Hindistan'a, Singapur'a kadar uzanan bir ticaret ağından bahsediyoruz. Batıya, İngiltere'ye kadar ulaşan bir ticaret ağı. Buradan yola çıkarak da o ağı bugün dijital ortamda nasıl yeniden oluşturmak mümkündür sorusu etrafında toplanan bir konferanstı. Çok ilginç bir konuydu. Ayrıntılarıyla da aktardı Mario Van Nessian. Bu hafta
0: Culfa,
1: Ermeni sayfalarında tam sayfa bir röportaj oldu.
0: evet, Culfa eski bir Ermeni yerleşim yeri, şimdi Nahçıvan'da İran,
1: Bir
0: Nahçıvan'da İran arasında bir yerde, sonra
1: Aynen.
0: İran'da yeni Culfa diye yeni bir kent de oluşturuldu Ermeni göçleriyle. Senin bir hikayen var bu hafta, yeni bir
1: Evet,
0: sen aslında
1: öykü
0: hikayeci
1: yazmaya
0: kimliğin var.
1: başladım tekrar.
0: O konuya bu hafta girmeyelim Akbarik, istiyorsan. Haftaya gidelim, çünkü sürecek 2-3 hafta, değil mi?
1: Evet, sürecek zaten hikayenin içeriğine değinmeden neden yazdığımdan bahsetmekte fayda var. Bu hafta Norar Dadrian hafta içerisinde telefon açtı ve bu hafta yazı gönderemeyeceğim, başka işlerim çıktı, aksadı yazı gönderme periyodum dedi. Orada bir boşluk oldu. Ermenice'de dördüncü sayfanın dörtte üçüne kadar bir hacmi biz Noray'la ayırıyoruz her hafta. O öyle bir boşluk olunca ben bu nicedir aklımda olan bir öyküyü kaleme almaya başladım. Birinci bölümü yayınlandı. Evet, bir iki hafta daha devam edecek bu öykü.
0: Tamam. Beyanuş'tan bahsediyoruz. Agos Adın, Pakrat Esrukyan'ın hikayeci yönü de var. Hay Hikayeler kitabı yıllar önce çıkmıştı. Bu notu düşelim. Detayına nasıl başladın? Gelecek hafta konuşuruz hikayecilik konusuna. Çok teşekkürler abi. Bir Gomidas'ın sesini tekrar bir dinleyelim. Daha sonra
1: Dinleyelim.
0: Mustafa Akçaöz bizi dinleyecek.
1: Tamam.
0: Haftaya görüşmek üzere Akbarik. Teşekkürler.
1: Görüşmek üzere. Mustafa Akçaöz, Vedat Akçaöz'le bir akrabalığı var belki de.
0: Bilmiyorum
1: Vedat arkadaşımız
0: ama
1: hani
0: Anadolu.
1: incelemeleri yapan, hani harabeleri üzerine çok incelemeleri kitapları olan değerli bir araştırmacı arkadaşımız. Kars Turizm Derneği'nin de kurucusu.
0: Konuğumuz Mustafa Akçaöz. Verat Akçagözdü o. Dolayısıyla sormadım böyle bir şey ama belki de olabilir. Peki Akbarik, teşekkürler. Kolay gelsin sana.
1: Teşekkürler
0: Şimdi bir
1: sana
0: şarkı
1: da.
0: arası, şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Evet, Gomidas'ın Aurora'nu Tartrak'ı, yani başta çaldığımız kendi sesinden bu sefer baştan sona dinleyelim. Daha yani Çulluk ile Kumru'yu, daha sonra reklam arası, daha sonra yeni bir konu ve yeni bir konukla devam edeceğiz.

0: Radyo Agos.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Radyo Agos.
3: Radyo Agos devam ediyor. İkinci bölümde, ikinci yeni bir konukla beraberiz. Anadolu Kültür, Osman Kavala'nın kurucularından olduğu Anadolu Kültür. Osman Kavala hapiste olsa da faaliyetlerine hiç kesmeden devam ediyor. Orada çok özverili bir ekip çalışıyor gerçekten. O ekibi de buradan tebrik etmek ve selam göndermek isteriz. Yeni bir proje. Anadolu Kültür ve Avrasya Ortaklık Vakfı ortaklığında tarihleri birleştirmek, sınır ötesi miras aracılığıyla gençlik diyalogu projenin ismi bu. İçeriğine Ermenistan, bu Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ermenistan-Türkiye normalleşmesine destek, sınır ötesi bağlantıların güçlendirilmesi programı kapsamında yapılıyor. Kültür ve sanatın İstanbul dışındaki şehirlerde üretilmesi ve izlenmesinin desteklenmesi için çalışıyor Anadolu Kültür'de. Ve Avrasya Ortaklık Vakfı da bu işin ortaklarından birisi.

0: Kars ve Gümrü. Yani gençte Türkiye ve Ermenistan'dan, şimdi ben Mustafa Bey de anlatacak bir şey bırakmıyor gibi oluyorum ama genel bir giriş anlamında
1: Estağfurullah.
0: bunları söyleyeyim. Türkiye ve Ermenistan'dan gençleri ortak kültürel miras etrafında bir araya getirmek, kültürler arası diyalogu güçlendirmek, katılımcıları diyeyim ve bundan sonrası Kars ile Gümrü'nün ortak mirasını birlikte ne yapacaklar diyerekten. Hoş geldiniz Mustafa Bey, Mustafa Akçöz.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Mustafa Akçöz Anadolu Kültür Proje Koordinatörü, ayrıca Kültürel Miras Koruma Derneği'nin de yöneticilerinden. Kültürel Miras Koruma Derneği de önemli işler yapıyor. Onu biraz sonra konuşacağız ama önce bu projeyi bir Mustafa Bey'den dinleyelim. Evet
1: Tabii.
0: Mustafa Bey, Kars ve Gümrü iki tane güzel kent. Kars'ı tabii Türkiye'dekilerin hepsi bilmez ama bir kısmı bilir ne kadar güzel bir kent olduğunu. Gümrüğü'de biz biraz biliriz. Ermenistan'a gitmiş gelmişler. Çok yakın iki kent bunlar tabii. Sınırın bir iki tarafında.
1: Tabii.
0: Ama ben sözü size bırakıyorum gerçekten bu sefer. Gerçekten size bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim Edward Bey. Çok sağ olun. Öncelikle bu programa dahil ettiğiniz için de ayrıca sizlere
0: Teşekkür
1: müteşekkirim. Onu
0: ederiz.
1: belirtmek istiyorum.
0: Sağ olun.
1: Yani Kars ve Gümrü aslında sizin de çok da iyi bildiğiniz gibi bugün her ne kadar sınır nedeniyle birbirinden uzak gibi görünen iki şehir olsa da aslında yıllar boyunca hem ortak kültürel coğrafyanın hem ortak hikayelerin, ortak tarihin ve kronolojinin, ortak yaşamın çok belirgin izlerini görebildiğimiz iki şehir aslında. Bugün sadece modern sınırın birbirinden ayrılmasına sebebiyet verdi. İki yerleşke, iki önemli alan, iki yaşam aslında bir tarafıyla. Birbirine 70 kilometre uzaklıkta ve aslında tarihi boyunca da benzer mimari dokuya sahip olmakla beraber ticaret yollarının kesişiminde yer almış bir yer. Biz biraz Anadolu kültür olarak bu sınırlarda ve diyaloğu güçlendirici alanlarda çalışmayı da sevdiğimiz için Kars aslında uzun senelerden beri çalışma alanlarımızdan bir tanesi ve Ermenistan-Türkiye normalleşme programı kapsamında aslında kültürler arası diyaloğu ve sınırlardaki yaklaşımları değiştirebilecek ve sınırın açılmasına katkı sunabilecek bir projede yapma arzusu ve isteğiyle EPF ile beraber Kars-Gümrü projesinin aslında Bridging Histories, sınır ötesi kültürel miras yoluyla gençlik diyaloğu projesini hayata geçirdik. Buradaki amacımız aslında kültürel mirası bir enstrüman olarak kullanmak aynı zamanda bölgede. Bölgedeki bu ortak tarihi geleceğe taşıyacak olan aslında gençlerin birlikte araştırarak hem diyaloğu hem de birlikte üretme potansiyelini ve bir arada yaşamı yeni baştan değerlendirip kurguladığımız birlikte üretme ve bir araya gelme süreci sağlamaktı ve bunun için kültürel mirasın aslında önemli bir alan olduğunu düşünüyoruz. Proje aslında geçmişe değil, bir taraftan geçmişe bakarken geleceği inşa etmeye çalışıyor diğer yanıyla dolayısıyla. Ve biz Kars ve Gümrü'nün bu ortak tarihini gençleri orada bir araya getirerek onları birlikte inceledikleri her iki şehirden, Türkiye'den ve Ermenistan'dan 7'şer gencin 18 ve 30 yaş arası genç diyoruz tabii burada ama biraz da aslında kültürel miras alanında çalışan profesyonelleri ve öğrencileri bir araya getirip her iki kentte ortak atölyeler, ortak çalışmalar yaparak belki ileride bu iki kent için bir dijital kültürel miras uygulamasını, bir aplikasyonun alttan oluşturabilecek üretimler yapmak istiyoruz beraber.
0: Burayı tekrar edebilir miyiz? 7 tane Türkiye'den, 7 tane de Ermenistan'dan genç buluşacaklar ve
1: Evet.
0: Kars ve Gümrü'nün ortak ya da kendi başlarına da olabilir herhalde kültürel mirasını, ama tabii ortaklığı kurmak burada önemli.
1: Tabii,
0: Burada hem
1: yani.
0: katılımcıların iki ülkeden olması önemli, hem kentlerin bir sınırın iki tarafında olması önemli, hem de aslında çok geçişkenli kentler bunlar. Yani rastgele iki ayrı kentten bahsetmiyoruz. Ben Ermenistan Başbakanı Paşinyan İstanbul'a geldiği zaman işte Ermeni basını ve Ermeni kurumlarıyla bir toplantı düzenlemişti. İşte bir saat boyunca, 1,5 saat boyunca ciddi ağır konuları konuştuk. Sonlara doğru biraz konuyu hafifletmek anlamında. Ben dedim ki biz Türkiye'de birisiyle tanıştığımız zaman ilk kez tanışıyorduk Paşinyan'la yüz yüze. İkinci soru olarak nerelisiniz diye sorarız dedim. Siz nerelisiniz dedim. Çünkü Ermenistan'daki nüfusun bir kısmı tabii tahmin edileceği üzere Anadolu'dan göç etmek durumunda kalmış insanlar. Yok dedi, ben dedi Ermenistanlıyım ama dedi eşim Gümrülü dedi. Gümrülü'nün de anlarsınız herhalde ne olduğunu dedi. Evet, herkes Kars'tan aslında. Oraya, ne anladı. Dolayısıyla Kars ve Gümrüt zaten bir geçişkenlik 100 yıldan fazla bir süredir. Belki de 200 yıldır hatta var. Ama burada 7 Türkiye'den, 7 Ermenistan'dan genç. Dolayısıyla Kars ve Gümrüt'e gidecekler ağırlıklı olarak, değil mi?
1: Evet, tabii ki. Yani ilk önce Kars'ta bir atölye programı gerçekleşecek. Gençler, 14 genç Türkiye'den ve Ermenistan'dan 14 genç Kars'ta bir araya gelip aslında orada alanında uzman dijital belgeleme, dokümantasyon ve yeni kültürel miras dijital belgeleme metodolojileri konusundaki öncelikleri ve örneklendirmeleri işliyor görüyor olacaklar. Ve bir taraftan da Kars'taki önemli bir antik kent olan Ani yerleşimini birlikte ziyaret edip yine Anadolu Kültür tarafından üretilmiş olan Ani Mobil aplikasyonunu orada birlikte deneyimleyecekler. Belki bu metodolojiler ve yeni belgeleme metotları konusunda birlikte çalışabilecekleri, üretebilecekleri farklı materyalleri de algılıyor olacaklar bu ziyarette. Daha sonra Gümrü'de bir araya gelecek bu 14 genç ve Gümrü'nün kültürel mirası üstüne birlikte çalışacaklar. Amacımız da aslında her iki şehirden toplam 28 yapı hakkında dijital belgeleme ve anlatı içerikleri oluşturmak. Hikaye anlatıcılığı, tarihi, yapısı, sokak dokusu, kentle ilişkisi ve bütün bu benzeri içerikte ileride üretilebilecek çeşitli aplikasyonlar için dijital anlatı materyalleri üretmek olacak gençlerle birlikte. Bunu da zaten her iki şehirde de Ermenistan'dan ve Türkiye'den birlikte çalışıp müfredat geliştirecek olan uzmanlarla birlikte yapacaklar. Aslında proje sadece İki ülkeden gençleri değil, aynı zamanda bu alanda çalışan profesyonelleri de bir araya getirip birlikte çalışma halini kuvvetlendirmeye çalışıyor.
0: Bu gençler henüz netleşmedi. Yani başvurular aslında yeni başlıyor.
1: Evet,
0: Biraz önce
1: Ağustos
0: program o yüzden.
1: ayında başvurular açılacak. Ağustos'un ikinci haftası.
0: Ağustos'un ikinci haftasında başvurular açılacak. Ama yani tamam, siz böyle anlatıyorsunuz ama biz nereden girip bakacağız bu işe
1: Anadolu
0: diyenler olabilir.
1: Kültür'ün web sitesinden,
0: Evet.
1: sosyal medya hesaplarından bütün başvuru içeriği ve süreç hakkında bilgilendirme yayınlanıyor olacak. Başvuru için bir başvuru anketimiz olacak ve bunun aracılığıyla aslında içeriği belirlediğimiz bütün gençler buna başvurabilecekler online, internet üzerinden. Daha sonra
0: Anadolu.
1: bir ortak bir seçilim süreci olacak. Anadolu Kültür ve Avrasya Ortaklık Fonu arasında proje katılımcılar için belirlediğimiz kriterlere uygunluğu olan katılımcılar arasından Türkiye'den ve Ermenistan'dan toplam 14 katılımcı seçilerek Eylül ayı sonuna doğru duyurulacak ve eğitim programları Kasım ayı sonrasında Kars ve Gümrü'de organize edilecek.
0: Yani anadolukultur.org sitesine gidebilirsiniz. Bu
1: Evet.
0: haftaki Agos gazetesini alabilirsiniz. Bu hafta basılı gazetemize yer verdik. Agos sitesine girebilirsiniz ama tabii asli olarak her durumda biz sizi Anadolu Kültür'ün sitesine yönlendireceğiz. Çünkü başvuru formu, anket, detaylar hepsi orada. 18-30 yaş arası
1: Evet.
0: demiştik. Yani keşke vaktimiz olsa böyle bir şeye başvursak. İngilizce bilmek gerekiyor galiba, değil mi?
1: Evet, aslında çünkü bir taraftan eğitimlerde ortak konuşma halini
0: Evet.
1: kuvvetlendirebilmek ve bunu daha faydalı bir hale getirebilmek adına İngilizce yeterliliğini arıyoruz proje başvuruları için. Çünkü eğitimler yüz yüze ve İngilizce olacak.
0: Evet, heyecan verici açıkçası. Yani Türkiye-Ermenistan arasındaki bu kültürel diyaloga, beraber iş yapma kültürüne Osman Kavala çok önem verirdi ve bu anlamda çok büyük işler yaptı gerçekten ve Anadolu kültürde devam ettiriyor. Osman Kavala hapiste olsa bile aynı hızla devam ettiriyor. O açıdan Anadolu kültürü de ayrıca program başında söylemişim. Tekrar tebrik etmek isterim. Evet, biz de merakla bekleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ürün çıkacak ortaya. Bizi de heyecanlandıracak bir şey olacak. Umarım o zamana kadar da sınır açılır. Kars'tan Gümrüğe.
1: Umarım.
0: Kars'tan neredeyse yürüyerek gidersiniz. Yani
1: Evet,
0: çok
1: umarım, umarım, umarım.
0: yani aslında 70 kilometre, biraz böylece dişinizi sıksanız yürünecek bir yol. Ama umarım yani Gürcistan üzerinden gitmek zorunda kalmazsınız veyahut da özel bir izin çıksa bile o özel izinin tabii ne gerek kalmadan sınırın açılmasını o zamana kadar bekliyoruz biz de, kara sınırın açılmasını. Mustafa Bey, Kültürel Mirası Koruma Derneği de siz yöneticisiniz.
1: Evet.
0: Orada da önemli işler yapılıyor. Siteye girdiğiniz zaman kmkd.org, Kültürel Miras Koruma Derneği'nin ismi. Anadolu Kültürü'yle de ortak çok fazla iş yapılıyor zaten.
1: Evet.
0: KMKD ile Anadolu Kültürü arasında. Ama biraz da ondan bahsedebilirsiniz, iyi olur. Neler yapıldığı, neler yapılmak üzere.
1: Tabii ki tabii ki. Yani Kültürel Miras Koruma Derneği aslında 2014'te kurulmuş bir dernek. Yani 2014 yılından beri bu alanda çalışmalarına devam ediyor. Biraz aslında Osman Bey'in de hep kendi yapmaya çalıştığı sivil toplum çalışmaları ve kültürel miras alanındaki çalışmalarında bir öncülüğünü oluşturmuş ve aracılığıyla kurulmuş kurumlardan bir tanesi. Yani Anadolu'da yaşamış bütün toplumların yaratmış oldukları kültürel varlıkları Türkiye'nin zenginliği olarak kabul ederek ve bunları korumaya ve gelecek kuşaklara anlatmaya çalışmak üzere akademiden, işte sivil toplumdan, Türkiye'nin farklı alanlarında bu konuda çalışmış insanların bir araya gelerek kurduğu ve gün geçtikçe de büyümeye devam eden bir kurum KMKD. KMKD aslında çoğunlukla kültürel miras alanında belgeleme ve dokümantasyon çalışmaları yapan bir kurum. Yani Anadolu'nun farklı şehirlerinde özellikle bakımsız kalmış ve koruma olanakları çok mümkün olmayan tarihi alanların, kiliselerin, manastırların, sinagogların, sivil mimari dokusunun veya kamusal pek çok yapının belgelemesini yapıp bunu ilgili kurumlarla paylaşıp korunması adına yayınlar çıkaran ve bölge koruma kurullarına, KUDEP'lere, anıtlar kurullarına yazılar göndererek bu yapıların korunmasına dönük çalışma üreten bir kurum. Uzun zaman boyunca da bu kapsamda farklı şehirlerde çalışıp çok fazla yayın üretti Kültürel Miras Koruma Derneği.
0: Bunları sayalım istiyor
1: Tabii
0: muyuz?
1: ki tabii.
0: Kahramanmaraş var, Adıyaman var, Adana var, Kayseri var, Elazığ var, Güney Marmara Adaları var, Turabdin var, Muş var, İzmir var. Buralarda sizin bahsettiğiniz gibi mimari ve kültürel mirası belgelemek üzerine önemli çalışma. Bunların bir kısmını da okudum ben. Bunları da kmkd.org sitesinden PDF olarak ulaşabilirsiniz. Belgeleme ve mimari miras bölümüne bakarsanız eğer, okuyucularımız için söylüyorum bunu, ulaşabilirsiniz. Adana var. Bunlar önemli çalışmalar gerçekten. Pek çok şey öğreniyoruz bu kentler hakkında, bilmediğimiz, bize öğretilmeyen, bahsedilmeyen, pek çok mimari miras anlamında, belgeleme anlamında önemli şeyler öğreniyoruz. KMKD'de nasıl bir kadronuz var? Kaç kişi uğraşıyorsunuz bu işlerle?
1: Aslında KMKD yönetim kurulu haricinde yaklaşık 65 kişilik bir üye topluluğundan oluşuyor. Bu üye topluluğu içerisinde kendine uygun çalışma modelleri ve gruplarımız var. Yani projeler birimi olarak ayrı gruplarımız var, koordinasyon birimlerimiz var. Çoğunlukla akademisyenlerden ve sivil toplumun farklı alanında bulunmuş, kültürel miras alanında çalışan koruma uzmanlarından, mimarlardan, sanat tarihçilerden ve benzeri disiplinlerde uzmanlaşmış kişilerden oluşuyor Kültürel Miras Koruma Derneği. Gene aslında bir biçimde Anadolu Kültür gibi genellikle Avrupa Birliği fonları veya benzeri fonlar üzerinden çalışarak kültürel miras araştırmaları üretmeye çalışan bir kurum ama KMKD'nin biraz farkı aslında bu alana kendi görüşünü ve kendi aktarımını sunabiliyor olması içinde bulunduğu farklı üye toplulukları ve bilgi birikimi dolayısıyla. Çünkü aslında kültürel miras çalışmaları Anadolu'da çoğunlukla çok teklif ve çok belirli angajmanların üzerinden yürümesine rağmen KMKD bunu daha çoğulcu ve daha diyaloğu arttırıcı kültürel etkileşim ve çeşitliliği kuvvetlendiren bir versiyonda yapmaya çalışan bir kurum. Aslında çünkü bu teklifleşmeye de aykırı hareket etmeye çalışıyor. Çalışma biçimlerini de hep bunu yansıtmaya çalışan bir kurum. Dolayısıyla projelere de baktığınızda aslında biraz bunu görebilmek mümkün. Sadece belgeleme projeleri değil, aynı zamanda bir yapıyı ve bir tarihi korurken aslında onu sadece mekanla birlikte değerlendirmemek gerektiğini düşünen bir kurum. Bu kapsamda örneğin bir koru projesi gerçekleştirmiştik. Bu tamamen aslında bir tarihi bakımın bir tarihi yapıyla kurulan ilişkinin nasıl olabileceği, onun bakımının nasıl yapılabileceği, bunun koruyucularının eğitimi, Ki aynı zamanda o tarihi üreten taş ustalarının işçilerinin dahi örneğin İskoçya'daki taş işçileriyle Mardin'deki taş işçilerini bir araya getirip aslında taş ustalığı teknolojisinin konusundaki birbirlerine aktarımlarını sağlamaya çalıştığımız içerikler de üretmeye çalışıyorduk. Çünkü aslında o mirası yaratan onun çevresinde şekillenen insanların tamamı ve bütünü. Bunun da kıymetli olduğunu düşünüyoruz ve buna dönük çalışmalara devam etmeye çalışıyoruz.
0: Evet, bu konuda da size yolunuz açık olsun diyelim. Gerçekten İskoçya'daki taş işçileriyle buluşmak herhalde ilginç bir deneyim olmuştur diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Mustafa Akçaöz konuğumuzdu. Anadolu Kültür Proje Koordinatörü Mustafa Akçaöz. Yeni projesi henüz başlamadı ama Kayseri Gümrüğü'ye ortak miras köprüsü diyebiliriz. Bunun için başvurular açıldı. Sınır ötesi miras aracılığıyla gençlik diyaloğu projenin ismi. Bu projeyle ilgili detayları konuşmuş olduk. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolaylıklar. Gelişmeleri siz de duyuracaksınız zaten. Biz de gazetemizde yer veririz. Gerçekten de heyecan verici bir proje olduğunu tekrar edeyim buradan. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum yine katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Teşekkürler, sağ olun. Bir şarkı arası vermeden önce biraz bu haftaki Ağustos'tan bahsedeyim. Manşetimizde Kırmızı Mektep destek bekliyor dedik. Kırmızı Mektep aslında Fener Rum Lisesi. Halk arasında Kırmızı Mektep olarak bilinir. Fener Rum Lisesi Fener de adı üstünde. Fakat şöyle Haliç'in öbür tarafından, Beyoğlu tarafından baktığınız zaman o ihtişamlı yapısıyla hemen gözünüze çarpar. Pek çok kişi orayı Rum Patrikhanesi zanneder ama değil. 570 yıllık tarihe sahip çok önemli bir Rum okulu. Bu bina tabii 570 yıllık değil, 1800'lerde yanlış hatırlamıyorsam tekrar inşa edildi ve bu son halini aldı. Her halükarda tarihi müthiş bir bina ama deprem için güçlendirilmesi gerekiyor. Son 6 Şubat depremlerinden sonra tekrar bir bütün okullar tetkikler yaptırdılar. Orada güçlendirme gerektiği ortaya çıktı. Güçlendirme gerekince de okulun bir süreliğine bir yere taşınması gerekti. Kurtuluş Rum İlkokulu'na taşındılar. Orası bir süredir boştu ve sanatsal faaliyetler için kullanılıyordu. Kurtuluş son duraktaki Rum Kilisesi'nin yanındaki sokaktan girerseniz eğer. Ama asıl mesele tabii bu okulu nasıl güçlendirilecek? 10 milyon euroluk aşağı yukarı bir ihtiyaç var ve destek bekliyor Kırmızı Mektep. Yani biz de bunu sadece Rum toplumunun sorumluluğu olan bir konu olarak görmüyoruz. Dolayısıyla bunu manşetten duyurarak en azından bir tanınırlık, bilinirlik, farkındalık yaratmaya amaçladık. Bu yapıya gerçekten sahip çıkmak lazım. Bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ermeni okullarından temsilcilerle buluşacak. Patrikhanede önce bir ziyaret, daha sonra karşı sokağın karşısına geçip Kumkapı Kazazamira Bezcan Salonu'nda Ermeni okullarının müdürleri ve temsilcileriyle bir toplantı yapılacak. Daha çok müfredat Ermeni okullarının durumu gibi konuların konuşulması bekleniyor. Lerna Ekmekçioğlu MIT'de tarih bölüm başkanı oldu. Bu önemli bir başarı. Bunu da buradan tekrar Lerna Ekmekçioğlu'nu tebrik edelim. Dünyanın önüne gelen üniversiteden birisi MIT. Yani Massachusetts Institute of Technology. Dalan Hocamoğlu da yıllardır burada görev yapıyor biliyorsunuz. Lerna Ekmekçioğlu 2011 yılından beri orada öğretim üyesiydi. Şimdi tarih bölüm başkanı oldu. Hakikaten İstanbul'da bir Ermeni olarak bu başarıyı kazanması hepimizi gururlandırdı. Elinde çalışmaları var, kitapları var. Aras Yayıncılık'tan çıkmış. Onları da eğer bilmediyseniz hemen Aras Yayıncılık sitesine girip okumanızı tavsiye ederim. Maral Dink Ermenistan notlarına devam ediyor. Bütün yazıları çok güçlü. Bu hafta da Yerevan'da İstanbul'da bir gece vakti tek başına bir kadın olarak yürümek farkları üzerinde durdu. Tabii Yerevan'da biraz da özgürce bir ortam var İstanbul'a kıyasla. Fakat şu notu da düşüyor. Aile içi şiddet Ermenistan'da hiç de az değil. Önemli bir yazı. Mutlaka okuyun derim. Ali Demircioğlu Ermenistan'daki muhalefete dair notlarını kaleme aldı. Dizinin sonuncusunu bu hafta yazdı. İra Tozoru'dan bir o da Ermenistan'dan notlar gönderiyor. Daha çok tarihsel, kültürel konularda yazıları var onun. Yerevan'ın merkezde bir cumhuriyet meydanı vardır. Onun altında bir aslında tarihi bir kent var. O kente dair çalışmalar yapılmış zamanında, şimdi durulmuş gibi gözüküyor. Oraya dair notlarını paylaştı. Ermenice sayfaları biraz önce konuştuk. Evet, bu bölümün de artık sonuna geldik diyebiliriz. Son bölümde Noray'da Duran konumuz olacak ama bu bölümü bir şarkıyla kapatalım. Suzanna Tarkiyan'dan dinleyelim. Lusnagi Luysu Yesem, yani ayın ışığı benim. Çok güzel bir ses. Suzanna Tarkiyan'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra Radyo Agos devam edecek.

0: Radyo Agos.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Harici Bellek.
0: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Radyo Agos devam ediyor. Kimi dinledik? Hayk Yazıcıyan'ı dinledik. Yazıcıyan diye yazılıyor. YouTube'da aratacaksa olursanız. Suriye doğumlu, Yunanistan'da yaşayan bir ud sanatçısı, besteci, müzisyen. Geçen bu yaz başlarında İstanbul'a da geldi. Yesayan Derneği'nin faaliyetleri çerçevesinde Mart ayında. Çok önemli bir müzisyen ve biz de fırsat buldukça çalıyoruz Hayk Yazıcıyan'ı, seviyoruz. Bu Arapça bir şarkısıydı. Lamabada şarkının ismi. Diğerlerde aratacaksanız eğer aklınızda olsun. Evet, Noray'da Duruyan'la bölümümüz başlıyor. Los Angeles'a iyi akşamlar. Noray,
1: Günaydın
0: İstanbul'da.
1: İstanbul.
0: Günaydın. Şimdi biz Noray'la geçen hafta dedik ki Kilikya krallarından 3. Levon demek daha doğru tabii. Bir şiiri var. Ermenice bir şiiri. Bu şiiri hem okuyalım hem de çevirelim dedik. Yani bir kralın yazdığı, kendi el yazısıyla yazılmış bir şiir. O zaman Katoliklik güçlü aslında Kilikya'da. Ama Ermeniler de Apostolik Kilise mensubu. Bir şey var. Nasıl diyeyim? Bölünme demeyelim de bir gerilim var bir taraftan. Bunu Ermeniler arasında böyle bir birlik çağrısı gibi konuştuk bunları ama dedik ki biraz evvel şarkı dinlerken konuştuk Noray'la. Dedik ki biz bu şiiri haftaya bırakalım. Önce bir kere bu Kilikya'da ne oluyordu o zamanlar? Nasıl bir, hangi yıldan bahsediyoruz? Kimler geliyordu, kimler gidiyordu? Hangi hanedanları vardı? Kilikya dediğimiz yer o Sis, Kozan, oradaki kaleler, saraylar şimdi ne durumda diye önce bir giriş yapalım konuya dedik. Çünkü biz fark etmişizdir Radyo Gos'un dinleyicileri, sürekli dinleyicileri. Biz bir Ozan'ı konuşalım diyoruz ama Ozan'ın doğduğu yeri, yaşadığı yeri önce bir konuşalım deyince Ozan'a ertesi hafta sıra geliyor. Bu hafta da öyle olacak. Kralımıza ertesi hafta galiba sıra gelecek. Evet Noray, başlayalım istiyorsan. Kilikya aslında çok önemli bir yeri var Ermeni tarihinde.
1: Başlayalım. Tabii bir coğrafyadan bahsediyoruz ve orada kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Bunu tabii bir programda anlatmak, konuşmak mümkün değil. Fakat böyle genel hatlarını verebiliriz ki
0: Evet.
1: 3. Levon'a giriş mahiyetinde. Şimdi aslında Kilikya derken, Kilikya Ermeni oluşumu derken iki dönemden bahsediyoruz. Önce bir prenslik var. Birdenbire bir krallık kurulmuyor.
0: Evet.
1: 1180'den 1189'a kadar 111-119 yıl kadar bir prenslik dönemi var. Oşin'in kurduğu. Ondan sonra da 1189'dan 2. Levon, 3. değil, o bizim şairimiz, o da kendisi de bir kral da, 2. Levon'un taç giymesiyle 1189'da kurulan Kilik Ermeni Krallığı var. Bu da 1375'e kadar yaşıyor. Ne yapıyor? 200 yıl kadar.
0: Evet.
1: Devlet olarak varlığı ya da idari varlığı aşağı yukarı 300 yıllık bir varlığı var. Fakat niye kuruluyor bu? Kilikya Ermenistan değil, bir yavru vatan, küçük Poker Hayastan diyoruz ya da Giligan
0: Evet.
1: Hayastan, Kilikya Ermenistan'ı diyoruz. Çünkü aslında Kilikya'da Ermeni nüfusu 5. yüzyıldan beri var. Bu Ermeni, Bizans'ın bir imparator var, Moris isminde. Moris ya da Mavris. Bunun şeyi de böyle cesaretlendirmesiyle Ermeniler Kilikya'da nüfus yapmaya başlıyorlar. Savunmasını kuvvetlendirmek için 500'lü yıllardan 1000 yıllarına kadar sürekli göç alıyor Kilikya ve artık 10. yüzyılda nüfus çoğunluğu Ermenilerde. Yani nüfusun çoğunluğu Ermeniler olduğu bir coğrafya burası. Tabii Çukurova'yı kastediyoruz. Adana ve çevresi, Toros Dağları ve Toroslardan aşağı vadi,
0: Evet.
1: düzlük. Fakat 1045'te tabii trajik bir şey oluyor. Ani Krallığı, Pakradünen'in Ani Krallığı ve başkentimiz Ani düşüyor, Bizanslara teslim ediliyor. Ve orada çok sayıda prens kendi aileleriyle, teşkilatlarıyla, askerleriyle Kilikya'ya göçüyorlar. Ki zaten nüfus çoğunluğu Ermenilerde, idareciler var Ermeni ve bunlar orada önce dağlarda, dağ tepelerinde bir iki kale Bizans'tan alıyorlar. Ondan sonra dağ sırasının geri kalanını alıyorlar. O kaleleri ya yeniden inşa ediyorlar ya da yeni kale yapıyorlar. Ondan sonra da ovaya inip prensliği kuruyorlar. Oşin zamanında 1080'de. Ondan sonra da krallık ilan ediliyor. O zaman bu kalelerin hepsi var. Birkaç
0: Evet.
1: tanesinin sadece yerini bilmiyoruz modern coğrafyada. Fakat Anamur Kalesi, ki Prens Halgam'ın idare ettiği bir kale, Lampron, hemen yanında Skevra denilen o muazzam manastırın ve bilim merkezinin olduğu yer, Gorigos, o deniz kalesi, Kız Kale denilen, Malavon, Paperon, Oşin Kale, Oşin'in kendi kurduğu kale, Anazarpa, Partisrapert, Partisrapert de ilk başkent aynı zamanda. O kale ve etrafındaki yerleşim ilk başkentleri oluyor. Levonpert, Kral Levon'un, işte bu bizim şiirimizi yazacak olan Levon'un 1271'de kendi emriyle inşa ettirdiği kale. Levonkıla, bu ilk krallığı kuran Levon'un, ikinci Levon'un 1200'de yeniden inşa ettirdiği kıla. Vahka ikinci başkent. Böyle bir savunma sistemi var. Bu arada Ermenistan koskoca bir gemi gibi düşün. Fakat dağın tepesinde ne dümeni dönüyor, ne yelkenleri havalanıyor. İşte Ermeni kültürünün ya da diyelim devlet hayatının denizle, suyla ilk defa irtibat kurduğu, Van Gölü'nü saymazsan, Sevan'ı saymazsan, açık denizi ilk defa gördüğü coğrafya Kilikya ve oradan da tabii Avrupa ile olan ticari ve kültürel ilişkiler başlıyor. Oradan da tabii dini gerilim ve etkileşim de başlıyor. Bu da hikayenin ikinci kısmı.
0: Bu kalelerin çoğu aslında savunma yani tepelere kurulan Sis Kozan
1: Evet,
0: gibi
1: bir savunma
0: bölgelerde.
1: ağı bu aslında. Aynı zamanda kaleden kaleye haberleşme de var.
0: Hem haberleşme hem de şu uzaktan gelen gemileri görüp bir an evvel hani zaten savunma pozisyondalar da uzaktan gelen gemileri görüp bir an evvel alarma geçme, savunma pozisyonunu alma amaçlı kurulmuş kaleler bunlar. Bu
1: Yeter.
0: kalelerin çoğu
1: Anamur Kalesi ve o Kız Kale, o Gorgos dediğimiz yüzerek de karşıya geçebildiğin kale, bunlar korsanlara karşı kıyı ve ovayı korumak için tepelerde olan Levonkıla, Oşinpert ya da diğerleri de Vahka, bunlar Toroslardan, kuzeyden gelen, aslında İkonya ya da Konya'dan gelen saldırıları. Diğerleri de güneyde de aslında sandviç olmuş bir krallık. Kuzeyde İkonya var, saldırıp duruyor kuzeyden. Aşağıda da Memluklar var, Mısır var. Onlar saldırıp duruyor. Zaten nihayetinde 1375'te Memluklar istila
0: Memluklar.
1: edecek ve krallık sona erecek. Evet.
0: Fakat bütün bu dönem içerisinde bir de Haçlı Seferleri var. Haçlı Seferleri demek aslında Batı kültürünün, Katolikliğin bu topraklara gelmesini de beraberinde getiriyor. Tabii ki hedef Kudüs Haçlılar açısından orayı ele geçirmek. Geçiriyorlar da bir süre için. Fakat büyük gerçekten zulümler oluyor, kanlı savaşlar oluyor. Fakat bu seferlerin çeperinde Urfa'da, orada, burada, Kilikya'da bazı krallıklar kuruluyor. Pek çok batıdan, batıdan, işte Fransa'dan, Katalonya'dan, İtalya'dan krallar, prensler, din adamları geliyorlar, orada bulunuyorlar. Ve Katoliklik aslında Ermeniler arasındaki Katoliklik o zamanlar kök buluğu diyebilir miyiz?
1: Tabii ki diyebiliriz, çünkü bir zihin olarak Ermenilerde büyük bir reformasyon var. Batıya karşı açılma var. Kıyafetine kadar. O yüzden Ana Ermenistan'dan sürekli şikayet geliyor. Şu kılığınıza, kıyafetinize bakın. Yani sizin diliniz de değişiyor artık. Aksanınız da değişiyor. Görünümünüz de değişiyor. Adetleriniz değişiyor. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Rütbeler ya da isimlendirmeler değişiyor. Mesela ilk defa Ermeni diyelim liderler ya da öncüler sarık koyarken taç giyiniyorlar. Fiziksel olarak taç, o metal tacı giyiniyorlar. O Avrupa'dan görünme bir şey. Ve muazzam şekilde de kelime geliyor. Daha önce Latince kökenli fakat artık İtalyanca, Fransızca, İspanyolca olmuş kelimeler Ermenice'ye geçiyor. Bunlar Ermenistan'da yok ya da bugün var ama o zaman yoktu. Bunlardan en çok kullandığımız kelime, her gün kullandığımız kelime, bay ya da öğretmen anlamına gelen baron kelimesi. Baron sıfatı bir asalet unvanı olarak batıdan geliyor, İtalya'dan ya da İspanya'dan geliyor, Ermeniçe'ye yerleşiyor. Tabii artık o eski baronlar kalmayınca 18. yüzyıldan sonra baron sadece bir beyefendi. Önce toprak sahibi anlamına iniyor, ondan sonra evli adam anlamına iniyor. Şimdi de erkek öğretmen ya da evli adam demek. Baron kelimesi 1100'lü 1200'lü yıllarda Kilikya'da Ermenistan'a, Ermeniceye girmiş bir kelime mesela. Aynı zamanda ticari ilişkiler var muazzam bir şekilde. Mesela Levon Katalanlarla yeni bir ticaret anlaşması imzalıyor 1288'lerde. 1271'de Venediklilerle olan anlaşmayı yeniliyor. 1288'de Cenovalılarla olan anlaşmayı yeniliyor. Ve bugün Cenova Kent Meclis Arşivinde Kral Levon'un Cenevizlilere verdiği, Cenova derken Ceneviz'i kastediyorum, Cenevizlilere
0: Evet.
1: verdiği o ticari imtiyazları yazdığı kanunname ya da kararname kendi şahsi imzasıyla bugün orada arşivlerde saklanıyor zaten. O zaman kullanılan paralar mesela Levon'un kendi zamanında 3 çeşit para basılmış. Altın az sayıda tamam. Gümüş ve pirinç. Altın paraya tehegan deniyor. Ki 19. yüzyıla kadar mesela eski romanlarda hatta Hagop Baronya'nın kitaplarında bile tehegan kelimesi geçer bozuk para anlamında. Gümüş paralara tram ya da takvorin deniyor. Bir de pirinç paralar var. İşin enteresanı bu gümüş paralara verilen isimlerden biri tram. 1991'de Ermenistan bağımsız olunca para birimimizin ismi ne olsun diye düşünüldüğünde bir iki alternatif vardı. Larin olabilirdi, başka bir iki şey olabilirdi. Tram'a karar verildi. Tram zaten Kilik Ermenistan'da kullanılan para birimiydi. Ve o para birimi 1200'lerden kalkıp bugünkü bağımsız Ermenistan'ın para birimi oldu.
0: Biz de Türkiye Ermeniler olarak tram deriz yani kendi
1: Paraya tram diyoruz.
0: içimizde paraya tram deriz yani kani tram yani kaç parayı aldın dediğimiz zaman kani tram ederiz.
1: Aslında yeter. Tram Ermenice değil. Yunanların drahmi dediği,
0: Evet.
1: drahmes dediği kelime. Fakat işin enteresanı bugün Yunanistan'da Yunanlar drahmi kullanmıyorlar. Onlar euroya geçtiler. Fakat biz hala inatla tram kullanıyoruz. Onların kelimesi
0: Tamam.
1: Ermenistan'da yaşıyor.
0: Yunanistanlar kıskansın bizi o zaman.
1: Kıskansınlar.
0: Bu konuda en azından kıskansınlar tamam. Deniz güneş sizde ama Trump da
1: bu
0: bizde
1: arada
0: yani.
1: bak Levon'un hayatı çok çok enteresan. Yani bunlar niye film yapılmıyor ben anlamıyorum.
0: Evet.
1: Buradaki her bir hükümdar. Mesela Oşin ilk defa Oşin bir prensin aslında muhafız alayının diyelim başı. O prens öldürülünce Bizans'ta İstanbul'da kalkıyor geliyor Kilikya'da kendi prensliğini kuruyor. İşte ilk adam o. Onun hikayesi bir film ya da roman olmalı. İki Levon, her iki Levon da hayatları roman olacak insanlar. Mesela üçüncü Levon bizim şiirimizi yazacak olan Levon, Kral Birinci Hetum'la Kraliçe Zabel'in altıncı çocuğu. Beşinci evlatları Sibil bir kraliçe ve Antakya Prensi altıncı Bohemond'la evlenip Kilikya ve Antakya arasında barış süreci başlıyor. Bu
0: Yani
1: arada
0: Latinlerle bir evlilik oluyor sonuçta.
1: o aşağı yukarı bütün evlilikler Latinlerle. Bunların hepsi siyasi evlilik.
0: Evet, evet.
1: Aşık oldum baba ben evleneceğim diye bir şey ya
0: Değil,
1: bugüne
0: değil.
1: kadar hiçbir ortaçağ hikayesi de Ermeni tarihinde okumadım. Hepsi
0: Yok.
1: siyasi evlilikler. Levon Anna, Kraliçe Anna ile evleniyor. Bu arada bu bizim Levon. Şimdi ben üçüncü Levon'a bizim Levon diyeyim karışmasın. Çünkü Levonlar birden fazla.
0: Çok var, evet. Biz ama şiiri bu
1: 16
0: hafta okumayacağız. Onu bir kere
1: o
0: dinleyicilerimiz
1: kesinleşti
0: bilsinler.
1: galiba. O
0: Şiiri haftaya
1: kesinleşti.
0: bırakacağız. Şimdi burada
1: Fakat
0: çünkü sen söyle, ben sonra bir şey ekleyeceğim.
1: yok sen ekle.
0: Bu evlilikler yapılıyor bir taraftan, işte Haçlılar dönemi falan filan. Fakat aslında çok dalgalı bir dönem bir taraftan. Şimdi Pavlik, yani sadece Katoliklik yok Ermenilerin kendi geleneksel dininin içine girmiş olan. Bir de Pavlikyanlar var, Pavlusçular var. Bu da Ermeniler, gerçi bu Kilikya'da değil. Bu Pavlikyanlar daha çok Sivas, Tokat, Amasya civarında faaliyet gösteren bir mezhep.
1: Merkezleri Divri. Bu kadar
0: Divri,
1: basit.
0: evet.
1: Divri çıkışlı.
0: Evet.
1: Ben haftaya ondan da bahsedecektim. Çünkü o Pavlikler bastırılıyor ya da bastırıldığını sanıyorsun. Bunlar Balkanlara sürülüyorlar. Biliyorsun, Trakya'ya sürülüyorlar.
0: Evet.
1: Fakat o ateş kalıyor Ermenistan'da. Ve onlar Töndürekçi olarak Tendürek Dağı'nda tekrar alevleniyor ve Tondrakyan hareketi olarak bir kez daha baş belası oluyor ya da diyelim o zamanki kilisenin baş belası oluyor.
0: Evet.
1: İşte onu bastıran komutan da Bugün inşallah vaktimiz olacak. Bildiğimiz ilk kafiyeli şiiri yazan komutan ve dil bilimci işte o şahsın bastırdığı bir ayaklanma bu. O da Tondrakyanlar. Tondrakyanların da kökü Bablikyanlara geliyor. Onların da kökü Divri zaten.
0: Evet,
1: Divri
0: Pavlikyan
1: her zaman o inanışın şeyi oldu, merkezi
0: merkezi
1: oldu.
0: oldu. Pavlikyanlar da Pavlus'tan geliyor aslında.
1: Evet,
0: Yani
1: Paulus. Paulus.
0: öğretilerine daha çok. Biraz
1: Mürit.
0: Bogomillere
1: Müritleri.
0: benzetenler var. Evet,
1: Evet.
0: Bogomillere, Avrupa'daki, Balkanlardaki Bogomillere benzetenler var. Yani Hristiyanlık içerisinde bir mezhep, bastırılmış bir mezhep. Ama sonuçta hala aslında belki bugün bile yaşıyor olabilir, bilmiyoruz artık oraları o kadarını ama bu dönemde dolayısıyla Ermeni dini
1: Yaşadığı yerlerden biri Tunceli. Yani hala sönmeyen yerlerden biri Tunceli. Belki
0: evet.
1: bugüne kadar dahi vardır. Çünkü o
0: Vardı.
1: tundraklar Tunceli'yi o derin derin vadilere saklanıyorlar. Ve ondan sonra da kiliseden biraz kaçarak, korkarak orada yaşamlarını sürdürüyorlar. Levan'a
0: Ama
1: geri dönelim mi?
0: asıl çalkandı Katoliklikle Ermeni toplumunun geleneksel
1: Evet,
0: Rusavus
1: Milli
0: İslam
1: Ermeni Kilisesi
0: dili
1: arasında, evet,
0: arasındaki
1: şimdi
0: bir
1: bak,
0: gerilim. O
1: ticaret
0: gerilimi biraz
1: yapıyoruz, çok güzel ticaret yapıyoruz, çok güzel dil kültür alışverişi var. Bu arada Marco Polo Ermenistan'a geliyor, çok güzel intibaları var, şikayetleri de var. Mesela diyor ki Kral Levon'a bir not bırakıyor, topraklarında adaleti uygun şekilde sağlıyorsun, ayrıca Tatarlarla sen işbirliği içindesin. Birçok şehir ve köylerin var. Her şey bereket içinde. Fakat diyor, eleştiriyor. Senin ordun diyor geçmişte savaşta çok cesaretliydi. Fakat bugün değersiz ve askerlerin yeme içmekten başka yetenekleri yok. Böyle de bir not bırakıyor. Bu da Marco Polo'nun seyahatnamesinden alınma bir not. Levon'un 16 çocuğu oluyor Anna'yla. Biz bu Anna'ya Bayan Anna, Kir Anna ya da Keran diyoruz. Keran dediğin aslında Anna. O 16 çocuktan 10 tanesi erkek, 6 tanesi kız, 5 tanesi taç giyiniyor. Marco Polo geldiğinde tabii krallığın liman kenti Ayas. Bu arada Yerevan Devlet Üniversitesi'nin denizcilik kulübünün ismi de Ayas. Ve belki hatırlarsın bir 10-15 yıl kadar önce bu Ayas Kulübü çok güzel bir proje yaptı. Kilikya Ermeni Krallığı'nda yapılan gemilerin bir modelini, birebir bir modelini hiçbir modern alet, çivi, enstrüman kullanmadan ortaçağ teknikleriyle tıpkısını yaptılar. Ve bunu önce Sevan Gölü'ne indirdiler. Denemesini yaptılar. Ondan sonra bu gemi, o geminin de ismi Kilikya bu arada. O gemi Batum'dan başladı, Karadeniz'den Marmara'ya, İstanbul'a geldi. İstanbul'dan Kıbrıs'a gitti. Kilikya Ermenistan'ın ticaret yaptığı bütün şehirleri, yani tarihsel olarak ticaret yaptığı şehirleri gezdi ve o rotayı tamamladı. Şu anda Sevan Gölü'nde sergileniyor. Aynı zamanda bir restoran ve ziyaretçi turistlere açık bir yelkenli gemi bu.
0: Çok ilginç
1: Nerelere
0: notlara
1: geldik şimdi?
0: geldik. Levor'un şiirini dediğim gibi geçen hafta başlayacağız. Bu hafta böyle başlayıp yarım bırakmayalım. Ama şu notu düşeyim ben de. Bilenler biliyor gerçi, bilmeyenler için söyleyeyim. Şimdi İstanbul'la sıkışmış olan Ermeni toplumunda ana gövde tabii ki Lusavuriç Apostolik Kilise dediğimiz, Zesurik Kilise dediğimiz kilise. Katolik Ermeniler var, Protestan Ermeniler var. Çok yaygın değil ama bir inanış şey zanneder, Katolik Ermenileri de aynı Protestan Ermeniler gibi 1800'lerle gelen misyonerler yahut da Katoliklerin çabalarıyla kurulmuş veyahut da Mıhtar Akbayır'ın çabalarıyla 1700'lerden sonra kurulmuş bir kilise olarak zanneder ama bu Katolik Ermeniliğin kökü işte dediğimiz gibi böyle 1100'lere 1200'lere kadar gidiyor Anadolu Ermeniler içerisinde. Herkes oradan geliyor demek değil. Herkes o Katoliklikten geliyor demek değil. Türkiye'deki Katolik Ermeniler için söylüyorum ama Buraya kadar giden bir kök var. Bu notu da düşmek lazım. Bir gelenek var ve bu geleneğin de Ermeni kültürüne kattığı tabii pek çok şey var. Pek çok birikim var.
1: Yetver, Katolikliğin en çok yayıldığı Orta Çağ'da, geç Orta Çağ'da Ermenistan'da en çok yayıldığı yer Nahçıvan. Bugün hemen Aras Nehri'nin
0: Evet,
1: dibinde bir eyalet
0: Nahçıvan.
1: değil mi? Nahçıvan. Sayısız Katolik Ermeni kilisesi var orada. Hepsi yani mimarisi Ermeni mimarisi. Ermenice konuşuyorlar,
0: Evet.
1: Ermeni nüfus. Fakat Venedik'e, Papa'ya bağlılar ruhani olarak. Kilikya'dan giriş yapan bir yer. Çünkü Kilikya limanlarıyla, kentleriyle Avrupa'ya açık. Tabii Haçlılar geliyor gidiyor. Fakat Papa'nın çok büyük şeyi var, bir ilgisi var. Doğuya doğru kiliseyi ya da Katolik kilisesini doğuya doğru yaymak. Ve Orta Çağ'da onların kullandığı ilginç bir deyim var. İslam okyanusunda bir damla Hristiyanlık diyorlar Ermenistan için. Eğer Ermenistan'ı Katolikliğe çevirebilirlerse tabii Katolik kilisesi doğuya doğru çok büyük bir ayak atmış, adım atmış olacak. Fakat evet.
0: Evet, yetmiyor. Az evvel public yanlardan bahsettik. Bir de Yunan Ortodoks, Rum Ortodoks mezhebini benimseyen Ermeniler de var o zamanlarda. Bunlar çok büyük bir kalabalık değil, değil mi? Hayhoronlar diyoruz bunlara.
1: Evet, horomlar. Hay horomlar.
0: Bunlar çok büyük bir kalabalık değil ama böyle bir çeşitlilikten bahsediyoruz. Evet, ana gövde büyük ağaç, Lusavorçagan Kilise ama böyle yan dallar var. Bu da yani public yanlar budanmaya çalışılmış, Katoliklik yaşıyor, Protestanlık. Geç bir Protestanlık tabii 1800'lerde kurulmuş diyebiliriz. Ama böyle yan dalları da var. Yani bir Kilikya'dan kralının 3. Levon'un şiirini okuyalım ama öncesinde şöyle bir Kilikya'ya bakalım derken buralara geldik ve süremiz de bitti.
1: Evet bitti.
0: Bu hafta
1: Fakat biz şunu
0: sen
1: hatırlatalım. Biz niye Levon'un
0: ekleyeceksen.
1: şiirini okuyoruz?
0: Evet, ekleyeceğin bir
1: Niye
0: şey varsa
1: okuyoruz?
0: mutlaka ekle.
1: Var. Şöyle Levon'un şiirini okuyoruz. Çünkü Levon'un şiiri en eski, ilk değil fakat en eski kafiyeli Ermenice şiirlerden biri. O yüzden ilginç. Haftaya biz Levon'un şiirini hem okuruz, tercümesini de veririz. Ana metinden de alıntılar yaparız. Fakat bildiğimiz, dünyada bilinen en eski, ilk kafiyeli Ermenice şiirinden de bahsedeceğiz. Onun da yazarı kimmiş bahsedeceğiz. İşte o da bizi tekrar Tondrakyanlara ya da Pavlikyanlara geri götürecek. Bu da
0: Çok
1: gelecek
0: ilginç.
1: haftanın programı.
0: Çok ilginç konulara girdik sayın dinleyicilerimiz. Kaçırmayın haftaya derim. Evet, bu hafta kadın konuğumuz olmadı. Hep erkek erkeğe yaptık programın baştan sona. Fakret Esrutyan ben. Mustafa Akçöz'ün hiçbir kabahati yok bu konuda. Kabahati tabii programa bazen böyle oluyor. Ama öyle olduğu zaman da kadın şarkıcılarla hiç olmazsa bu eksikliği kapatmaya çalışıyoruz. Birazdan çalacağız. Armenoyu Seyranyan. Çok müthiş bir ses. Daha önce çaldığımız bir şarkısı. Şiragatsi Ananyan, Ananya Şiragatsi'nin bir eseri. Oviranari'yi çalacağız. Çok teşekkürler Noray Daduryan. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Ağzına sağlık
1: Görüşmek
0: diyorum.
1: üzere.
0: Çok şey
1: Hepinize iyi
0: öğrendik yine
1: çalışmalar,
0: senden.
1: iyi hafta sonları.
0: Teşekkürler. Evet, bu hafta da Radyo sonuna geldik. Rejide Dila Yılmaz yardımcı oldu bize. Evet, az evvel bahsettiğim gibi Armenoyu Seyranyan'ın müthiş sesini dinleyelim. Oviranari yani ah kutsanmış diyebiliriz buna, çevirebiliriz. Dinleyelim Armenoyu Seyranyan'ı. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta görüşmek üzere diyoruz.

0: Radyo Agos. Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
0: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olan...

0: 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Türkiye bir deprem ülkesi. Dünyanın en kritik deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ve ortalama 10 yılda bir, büyüklüğü 7'nin üzerinde bir deprem yaşıyoruz. 6 Şubat 2023'te asrın felaketiyle bu gerçeği bir kez daha hatırladık. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Ülkemiz gelecekte de depremlerle sınanmaya devam edecek. Ancak yaşanabilecek kayıpları önlemek elimizde. Güvenli yarınlar için afet risklerine karşı hep birlikte. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
1: Reklamlar bitti.
2: ...2050 yılında 200 milyonu aşan sayıda iklim mültecisi ortaya çıkabilir.
3: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.
4: Mücadele Atlası, Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
5: Merhabalar herkese. Apaçık Radyo'da Mücadele Atlası'ndayız. Ben Onursal. Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritalamaya çalıştığımız programda yerelden başlayarak Türkiye'ye ve dünyaya uzanan ekoloji mücadelelerini, bu mücadelelerin nasıl başladığını, nasıl örgütlendiğini ve bugün hangi noktada olduklarını konuşuyoruz. Bugün Ordu'nun Perşembe Arası'nı konuşmak için Ordu Çevre Derneği'nden Ertuğrul Bey'le birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Bugün aslında Ordu'da şu an devam eden çevre mücadelesini konuşmak istiyorum. Belki bize biraz Ordu'nun Perşembe Yaylası'ndan bahsedebilirsiniz diye düşündüm.
6: Tamam. Şimdi Perşembe Yaylası Tokat sınırında Niksar, Tokat'ın Niksar sınırıyla birleşik bir yer burası, sınır. Korgan ilçesine ait ama Aybastı Yaylası'nın da sınırında, aynı zamanda Ayvaslı ilçesinin de sınırında olan bir yer burası. Şimdi buradaki önemi şuradan kaynaklanıyor Perşembe Yaylası'nın. Birincisi tabiat varlıkları koruma listesinde UNESCO'nun. İkincisi burada sit alanı ilan edildi 2 yıl önce ve aynı zamanda da burada hayvancılık yapılıyor. Burada menderesleriyle ünlü burası. Yani dünyada nadir bulunan yerlerden bir tanesi ve burada turizm, şu anda turizm mevsimi ve bugünden itibaren başladı, ayın 28'ine kadar burada bir festival düzenlenecek. Şimdi burada bu yaylada mera alanı burası. 10 ay boyunca burada hayvancılık yapılabiliyor, mera kullanılabiliyor, yani böyle endemik bir türdür. Burada aynı zamanda koruma altında olan orman gülleri vardır ve bu orman gülleri aynı zamanda arıcılık besin kaynağıdır. Arıcılar da buraya geliyor. Bunun yanında endemik türler var. Mesela burada akkuş sambağı var. Bu bölgede yabani orkide var. Yani salep dediğimiz şeyde burada, orkideler de burada. Bir de burada tatlı su midyesi var bu menderesin içerisinde. Şimdi 10 ay boyunca burada işte hayvancılıkla ilgili merayı kullanıyorlar. Bir de bunun yanında Kırkpınar yağlı güreşlerinden daha eski olan Aybastı'da burada yapılan bir yağlı güreş festivali var. Ve bu sene 918.si yapılacak bu festivali. Aynı zamanda bu da işte 1000 yıl aşkın zamandır. Zaman öncesinde işte ilk Türklerin gelmiş olduğu, Danişmen Beyliği'nin gelmiş olduğu, burada savaş yapılmış ve burada bunların mezarları var, şehitlikleri var. Hı hı. 6000 tane burada şehitlik, şehit verilmiş, bunların da mezarları olan bir yer. Yani burası kısaca baktığımızda Tokat, Niksarı ve Ordu, Korgan,

0: Aybastı, Kabataş ilçelerinde besleyen hem turizm hem hayvancılık açısından önemli bir yer. Aynı zamanda buradaki sular, dere şeyler, su, akarsu, örneğin Çarşamba'ya kadar giden bir yer. Fatsa Bolaman'a dökülen bir yer. Burada sadece bir turizm ve hayvancılık açısından değil, bu bir şey var, burada bir kültür var. Yani işte yağlı güreşlerin yapılması, doğal olarak burada beslenen hayvanlardan elde edilen ürünlerin bir pazarı var burada satılması. Burası yazın bu ilçelerin de Ordu'nun da beslenme, turizm, hayvancılık açısından çok önemli bir yer. Yani bir kültür var burada, bir gelenek var. Bu geleneklerin de devam etmesi açısından önemli bir yer var. Eğer bu Menderesler, buradaki yaylalar olmasa ne turizm olur ne hayvancılık olur burada. Yani o Menderesler, o Mera besliyor turizmin oluşmasını, buradaki hayvancılığın devam etmesini, buradaki Mera'ya bağlı. Mera da burada madencilik veya buna benzer bir proje yapılırsa, hayata geçerse bunların hiçbiri olmayacak. O mezarlar da, yani 1000 yıl öncesine ait mezarlar da, şehitlikler de kalkacak. Orada 918 yıldan beri yapılan güreşler de yapılmayacak anlamını taşıyor. Çünkü bütün bunları besleyen buradaki Menderesler, Perşembe Yaylası. Öyle bir yer burası.
1: Peki Perşembe Yaylası'nda ilk tehdit nasıl oluştu ve bu mücadeleye nasıl başlandı? Belki oradan başlayabiliriz.
0: Şimdi 2024'ün başlarında bize haber geldi. O Perşembe Yaylası'ndan burada bir çalışma başlandı. Yani sondaj yapılıyor falan diye. Tabii ki Ordu merkezle burası arasında 130 kilometrelik bir mesafe var. Buraya da işte ortalama 1,5 saat veya 1 saat 40 dakikada varılan bir yer burası. Daha sonra ise biz oraya gittiğimizde sondaj falan yerleri gördük. Bunun sonucunda daha sonra yine birkaç ay sonra da esasında bu sondajlar yapılırken şeyin olması gerekiyor. Mera Kanunu'na göre Mera Kurulu toplanıp burada sondaj veya maden yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir kararı gerekiyor yasaya göre. Anlaşıldı ki buradaki sondaj firması hiçbir Mera Kurulu kararı olmadan çalışmaya başlanmış. Şimdi bunun üzerine Mera Kurulu toplandı. Sondajı o anda yapmadılar. Mera Kurulu toplandı ilk başta. Yani Mart ayındaydı 2024. Bu karar şuydu, Mera Kurulu'nun kararı. Burada sondajın yapılmasında bir kamu yararı yoktur. Yaylanın mera alanının bütünlüğünü bozacak olduğundan dolayı sakıncalarını anlatan bir rapor yayınlandı. Bunun üzerine tabii ki çalışma durdu. Fakat ne olduysa birdenbire 3 ay sonra bu karar tersine döndü. Tekrar bir karar alındı. Fakat burada Mera Kurulu kurulunda yasal olarak Ziraat Odası'nın veya avukatların, hukukçuların da olması gerekiyor. Hem Ordu Ziraat Odası buna itiraz koydu, şerh koydu. Hem de hukukçu arkadaş buna şerh koydu. Bazı muhtarların da imzası yoktu burada. Bu ikinci rapora Ordu Çevre Derneği ve Aybastı'da bulunan yurttaşlarla birlikte dava açtık biz. Mera Kurulu'nun iptaline dair. Fakat bu sırada bunlar da bu Mera Kurulu kararının vermiş olduğu ikinci karara sondaj firması çalışmaya başladı. Biz tabii ki müdahale ettik. Toplandık ve burada 300-400 kişiyle gittik. Şunu sorduk, yani sizin aynı zamanda da işletme ruhsatınız gerekiyor. Kurumlardan olumlu görüş almanız lazım. Mesela DS'den, Kültür Müdürlüğü'nden, Orman Müdürlüğü'nden, Milli Parklar Müdürlüğü'nden gibi kurumlardan da buradaki sakınca yoktur diye bir izin alınması lazım. Bunları gösteremediler çünkü yoktu. İkinci defa bir eylem yapıldı. Daha kalabalık bir şekilde gidildi. Dava o sırada sürüyordu. Üçüncü davaya yine vekiller de gelmişti. Yani oraya vekillerimizle birlikte gittik. Üçüncü de yine sorduğumuzda gösteremediler. Bunun üzerine işte aynı zamanda da Korgan Belediyesi ve Kabataş Belediyesi de başkanları da bizle birlikte gelmişlerdi. Ve oradan çadırla birlikte kaldırıldı bu şey. Makineler gidildi. O anda da şey çıktı zaten. Açmış olduğumuz davanın yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
1: Hı hı. Hukuki kazanım elde edildi yani.
0: Evet, ilk başta elde edildi. Fakat bu mücadele sırasında da Ordu Çevre Derneği'nin önerisiyle bir platform oluşturdu. Bu platformun içerisinde Ordu Çevre Derneği de var. Siyasi parti ilçe başkanları var. Bazı dernekler var. Bunun üzerine yapılan bu kararları da tabii ki platform üzerinden alınıp kararlar hayata geçiriyorduk. Ve daha sonra da bu güreş alanının yapıldığı 5000 kişilik bir stadyum var. Burada bir miting düzenleme kararı aldık. Ve burada da bir miting yaptık daha sonra. Yani belki de Karadeniz tarihinde bir yaylada böyle ufak bir ilçede 5000 kişilik bir miting olması geçmişte olduğunu düşünmüyorum. Yok diyebiliyorum zaten. Böyle bir miting düzenledik. Ve sondaj çalışmaları durdu. Bu şey yapılmadı. Fakat biz bu sondaj çalışmalarının yani yürütmeyi durdurma kararı Ordu İdari Mahkemesi vermeden önce de Ordu Çevre Derneği kendi olanakları ölçüsünde Ormancılar Derneği ile Türkiye Ormancılar Derneği ile işbirliği yaparak burada 4 akademisyen arkadaşımızı çağırdık. Orada bir inceletme rapor hazırlattırdık kendisine. Bunu mahkemeye sunmuştuk. Mahkeme de bunu geçerli buldu ve bunun üzerinden de karar verdi. Tabii ki bu rapor burada herhangi bir sondaj yapılmasının kamu yararı yoktur, yaylanın bütünlüğü bozacağına dair, endemik bitkilerin yok olacağına dair, hayvancılığa ve turizme zarar vereceğine dair bir rapordu. Daha sonra bu yıl ise tekrar bu dava tabii ki Ordu Valiliği itiraz etti. Sonra Danıştay kararı geldi. Danıştay kararı da usulen bozdu bu kararı. O bozma gerekçesi ise yani davacıların kendiler burada keşif yapması ve bu keşif raporu üzerine bir karar verilmesi geçerli buldu. Bunun Ordu İdari Mahkemesi tarafından yapılması diye. Ve burada sondaj çalışması tekrar başladı. Keşif yapılma kararı alındı 8 Mayıs'ta. Fakat 8 Mayıs'tan önce ise firma alana girip çalışmaya başlamıştı. Aynı zamanda Ordu Valiliği bütün yaylayı jandarmayla kapatarak giriş çıkışları kapattı. Yani bir resmi olmayan bir OHAL uygulaması yapılmaya başlandı. Şimdi biz bunu platformda konuştuk. Yani gidilmesi, görülmesi ve orada mücadele devam etmemiz gerekiyor. Yine sondaj alanına gidilmesi gerekiyor diye. Fakat büyük bir çoğunluk jandarmanın çok olduğunu, mahkeme kararını bekleyelim ve eylem yapmayalım kararı alındı. Biz Ordu Çevre Derneği olarak buna itiraz ettik ama bu şeye de uymak zorunda kaldık karara.
1: Platformun kararına.
0: Evet ve birkaç hafta sonra tekrar toplandık. Çünkü hem basından bizi arıyorlardı, yani kamuoyunda da neden eylem yapılmıyor diye sosyal medya üzerinden soruluyordu. Eski görüntüler ancak televizyonlarda gösterilebiliyordu. Sonuçta ikinci toplantıda da eylem yapmayalım kararı çıktı. Ama biz şey dedik, platformda buna şerh koyuyoruz. Yani biz eğer bir daha siz bu kararı alırsanız biz buna uymayacağız dedik. Biraz tartışma oldu burada tabii.
1: Oradaki çekinceler neydi aslında platformdaki, yani eylemlilikle ilgili?
0: Şimdi burada biraz siyaset kokmaya başladı. Bazı partilerin öne çıkma meselesi haline gelmeye başladı bu iş. Yani biz Ordu Çevre Derneği olarak örneğin derneği hiçbir zaman böyle bir durumda çekilelim, yasal süreci bekleyelim, mahkeme kararını bekleyelim, sayımız azdı, alana girmeyelim gibi bir düşünce olmadan bunca 17-18 yıldan beri böyle bir düşünce olmadan hareket ettik biz. Yani bu siyasi çekinceleri vardı. Bazı partiler ön plana çıkmaya başlamıştı. Özellikle İyi Parti. Fakat bu sırada biz her zamanki yaptığımız gibi dernek, Ordu Çevre Derneği, her ilçede bir çevre derneği kuralım, mücadeleyi böylece çoğaltalım diye buradaki arkadaşlara da söyledik, tüzüklerine varana kadar biz verdik. Burada dernek kuruldu ama bizim düşündüğümüz gibi gitmedi. Yani dernek bizle birlikte hareket etmesi, platformda yerini alması ve bizle hareket etmesi gerekirken tamamen kendi başına hareket etmeye başladılar. Ve içerisinde yer alan, daha henüz gerçi müracaatları birkaç ay oldu. Yani tam olarak tüzel kişiyle kavuşmadı. Çünkü genel kurul yapılmadı. Müracaat halinde şu anda. 6 ay içerisinde bu yapılması lazım. Ve içerisinde yer alanların da çoğunluğu İyi Partili. Şimdi daha sonra 8 Mayıs'ta keşif kararı vardı. Keşif kararından önce işte vekillerle, CHP'li vekillerle burada bitik yapıyorlardı Karadeniz Birliği'ndeki. Biz dernek olarak gittik, görüştük. Hatta bize de orada duyuru yapma amacıyla bir gün öncesindeydi. Yani 7 Mayıs'ta Fatsa'da bir miting yapmışlardı. Biz sadece bize 3 dakikalık bir konuşma izni rica ettik kendilerinden ki bir gün sonraki yapılacak keşfe herkesi davet edelim diye onlar da kabul etti. Bu duyuruyu yaptık oradan konuşma yaparak. Fakat burada platformun içerisinde esasında orada kurulan dernek, kısacası KAKÇEV diye kısaltmışlar. Bazıları burada DEM Parti'den bir vekil var, İbrahim Akın. Oraya gelirse biz içeri alana sokmayacağız falan diye böyle bir milliyetçi bir tavır gelişti. Bunu hem CHP'li Aybastı Belediye Aybastı ilçe başkanı CHP'nin karşı çıktı hem de bizler de karşı çıktık. Yani böyle bir şey yaparsanız biz de sizlere karşı tavır alırız falan diye. Şimdi burada 4 vekil vardı. CHP'li diğer vekil Cemal Engyurt da katıldı. Adı Güzel vardı ve Seyit Torun vardı. Cemal Engyurt da katıldı daha sonra ve İbrahim Akın vardı. Buradaki keşif biraz sorunlu oldu. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Keşif bile yüzlerce jandarma eşliğinde yapıldı. Robocop jandarmalar gelmişti. Tokat'tan falan gelmişti. Yani çok koruma altında yapıldı. Bütün davacıları da keşfe hakim tarafından yapılmadı, alınmadı. Pazarlık edilerek bu kadar bunlar gelsin diye pazarlık sonucunda yapıldı. Sonuç itibariyle buradaki keşif sorunsuz yapıldı. Keşif raporu burada kamu yararı yoktur. Yaylanın bütünlüğünü bozacaktır gibi bir rapor yayınlandı burada. Bunun üzerine de birkaç gün sonra da mahkeme, Ordu İdari Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama 10 gün sonra işte itiraz etti valilik yine buna. 10 veya 15 gün içerisinde de Bölge İdari Mahkemesi bu kararı bozdu. Dedi ki siz dedi rapor çıkmadan, yani keşif raporu olmadan bir yürütmeyi durdurma verdiniz. Bu hukuka aykırı dedi. Fakat ilginç olan şu, bu kararı verdiği gün aynı zamanda da bilirkişinin raporu da çıktı. Aynı gün çıktı, aynı saatte çıktı. Şu ana kadar da aksi yönde bu kararı bozması gereken Ordu İdari Mahkemesi bir karar vermedi. Fakat 3 defa daha bir an önce karar verin diye dilekçe verildi. Yani bu şekilde gelişti. Şu anda da yine şeyi bekliyoruz. Yani fakat bundan 2 gün önce de şirket müdahalelik dilekçesi vermişti zaten. Ek rapor istiyor. Yani bilirkişiden ek rapor istiyor. 15 günlük süre var bunun için. Yani bunu çalışma sürelerini uzatabilmek için hukuku kullanıyor. Bu yasal olarak hakları itiraz ediyorsun 15 gün. Bekliyorsun 15 gün sonra tekrar mahkeme heyeti bir karar verecek. Yani bu zaman kazanmak için.
1: Ya aslında yani, çok sıcak bir mücadeleden bahsediyoruz. Yani şu an hali hazırda devam eden mücadeleden bahsediyoruz. O evet. Anlamda her ne kadar eylemler, hukuki mücadeleler yapılmış olsa da bir şekilde bu hukukun arkasından dolanma işleri her çevre mücadelesinin aslında başında bir bela. Bir yandan hareket çok yani şu an gündemde olduğu için bir yandan siyasi çekişmeler de var anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Ama tüm bunların sonucunda şu anki son durum ne?
0: Yani ayın 16'sında bir eylem yaptık ve 19'unda yaptık. Bunu Ordu Çevre Derneği kararı alarak oradakilere duyurduk. Bunun içerisinde platformdan haricinde CHP ilçe Aybastı ilçesi ilçe başkanlığı var. Onlar var. Aynı zamanda sol partidekiler arkadaşlar var. Ve oradaki halklar katılıyor. Oradaki yaşayan insanlar katıldılar. Yani biz 16'sında yaptığımız çalışmada sondaj alanına gittiğimizde jandarma engel olmaya kalktı. Engel olamadı, alana girdik. Ama alan çok berbat bir şekildeydi. Çamur yani bir hayvan girse çıkamayacak. O kadar berbat bir durumdaydı. Mesela burada sular var. İnsanlara giden borular var. Kendi ihtiyaçları için, hayvanların ihtiyaçları için. Bunlar sondaj alanına giderken merayı zaten paramparça etmişler. Bu borular da sular da gitmiş. Oradaki yaşlı kadın vardı. Evinde hayvanına verecek, kendisine ihtiyacını karşılayacak suyum kalmadı artık diyordu. Yani şu anda neyse o alana gittiğimizde sondaj durdurulmuştu. Ama kolay giremedik oraya. Hem arazi şartları çok batak halindeydi. Hem de jandarma engellemeye çalışmasına rağmen alana gittik biz. Yani örneğin işçilerin kaldığı çadır var. Çamurun içerisinde bir yer burası. Yani hayvan içerisinde duramayacak bir şekilde. O kadar kötü bir durumdu. Sondajlar için yapılan su havuzları var. Bunlar toprağa karışıyordu. Ağır metaller var içerisinde. İşte bu sondaj yapıldığında yüzlerce, belki de binlerce metre aşağıya iniliyor, toprağa iniliyor. Hangi metal türleri varsa onun atıkları o havuza karışıyor. Ve bunlar da oradaki hayvanların otladığı mera alanlarına ve oradaki menderestlere karışıyor. Böyle bir durumdaydı. Orada açıklamamızı yaptık, ayrıldık daha sonra. Fakat akşam sondaj firması, maden firması buradan ayrılacağını söyledi ve şu anda çalışılmıyor. Gerekçe ise şu esasında bugün başlayan bir festival var ayın 28'ine kadar. Hı hı. İşte burada yağlı güreşler yapılacak, festival yapılacak. Yani aykırı ses istenmiyor. Burada esasında festivale bir zaval gelmesin, zarar gelmesin diye sondaj durduruldu. Bir de güvenlik sorunu var. Yani jandarma burada firmanın güvenliğini mi sağlayacak yoksa festivaldeki insanların, halkın güvenliğini mi sağlayacak? Böyle bir sorun da var. O yüzden çalışma şu anda yok fakat firma açıkladı zaten festival biter bitmez geleceğiz dedi. Hı hı. Yani son durum şu anda bu ama biz yine burada eylem yapmayı, onları çalıştırmamayı yapıyoruz. Ona göre planlarımızı yapıyoruz daha doğrusu. Yani daha kalabalık gelmeyi, daha fazla kitleyle gelmeyi, daha fazla farklı örgütlerle buraya gelmeyi düşünüyoruz.
1: Çok güzel özetlediniz Ertuğrul Bey. Programımızın sonuna geldik. Perşembe arasındaki mücadeleniz için sizi destekliyoruz. Ve haberdar olmaya devam edeceğiz. Haberdar etmeye edeceğiz. Teşekkür ederiz. Mücadele Atlası'nın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Apaçık Radyo'dayız.
2: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
3: 2024 kayıtlara geçen en sıcak yıl oldu. Bizi güvenli sınırlarda tutması beklenen 1,5 dereceyi şimdiden aştık. Milyonlarca insan yerinden, yurdundan oluyor. Kaliforniya yanıp tutuşuyor. Ve tüm yaban hayatının 1/4'ü 1970'lerden bu yana yok olmuş bulunuyor. Just Stop Oil adlı doğrudan eylem grubunun iki aktivistinden biri olarak Londra'da Westminster Abbey'de büyük doğa bilimci Charles Darwin'in mezar taşına sprey boya püskürterek 1,5 öldü yazan Alison Lee, eyleminin gerekçesini böyle özetliyor ve ekliyor. Charles Darwin de hayatta olsa, bilime inanan biri olarak protesto eylemini onaylar, bilimi yok sayan Britanya hükümetinin davranışlarından da hayal kırıklığına uğrardı. Democracy Now!
4: Apaçık Radyo.
5: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah!
6: Hi, Tay.
5: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Rest memo, you're my DJ, remember that.

0: yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Merhaba, ben İlda.
2: Merhaba, ben de Sıla. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
1: Bu hafta alışageldiğimiz konuların biraz dışına çıkacağız. Düşünün, hangi şehirde yaşıyorsanız oranın en kalabalık meydanındasınız. Elinizde hiçbir işiniz yok. Hiçbir yere gitmeniz gerekmiyor. Sadece yürüyorsunuz, duruyorsunuz, bir vitrine bakıyorsunuz ve sonra bir kenara oturmak istiyorsunuz. Ama fark ediyorsunuz ki oturacak bir yer bulmak bile kolay değil. Bugün bu duyguyu, yani 150 yıl önce bir başkasının da hissettiği, hatta bir isim verdiği bu konuyu konuşacağız. Flanörlük. Ve elbette şunu soracağız. Flanörlük bugün hala mümkün mü? Yoksa kent artık sadece tüketebilenlerin yavaşladığı bir yere mi dönüştü? Kentte kim oyalanabilir sence Sıla?
2: Mesaili çalışmayan insanlar oyalanır. Böyle hafta içi dışarıda olduğunda özendiğimiz insanlar var ya, bunlar ne iş yapıyor ya da ne iş yapmıyor dışarıdalar diye. Onların galiba şu anda ilk aklıma onlar geldi.
1: Sen Ankara'ya birkaç sene önce taşındığında aslında bir flanöz gibi şehre alınmıyordun da.
2: Doğru,
1: yeni bir
2: evet.
1: Şehirdi senin için. Benim için de tabii ki.
2: Evet,
1: aynı zamanlarda öyle. Taşındık. Aslında biraz kelimenin kendisiyle ilgili başlayalım istiyorum ben. Kelimenin kökü çok eskiye gidiyor. 17. yüzyıla kadar gidiyor. Yani flaneri kavramına kadar.
2: Fransızca değil mi?
1: Fransızca bir kavram. Anlamı amaçsızca gezinmek ve oyalanmak demek aslında. Bu terim 17. yüzyıldan geliyor ve Baudelaire bu alışkanlık biraz onun aslında eserlerinde baş gösteriyor. 1863'te yayımladığı Modern Hayatın Ressamı denemesinde tek başına yürüyen erkek bir yayayı Paris'in yeni kentsel ikonu haline getiriyor aslında. Flanör'ün tabii gerçek teorik ağırlığını kazanması 20. yüzyılda Benjamin'in elinde oluyor. Benjamin'in tamamlayamadığı pasajlar yapıtı Flanör'ü Paris'in yeni açılan camlı kaplı alışveriş pasajlarıyla, büyük mağazalar ve modern kapitalizmin doğuşuyla birlikte ele aldı. Yani Flanör kentin bir şekilde bir imgeler ve vitrinler dünyasına dönüştüğü o anda ortaya çıkıyor. İlginç bir tartışma da şu bu konuya dair. Bazı araştırmacılar Flanör'ün Baudelaire ve Benjamin anlatısından çok daha eski olduğunu, hatta figürün asıl kökeninin Fransız devriminden sonra ortaya çıktığını söylüyor. Ve Benjamin'in tuhaf biçimde apolitik bir figüre indirgediğini savunuyor. Yani flanörlük baştan beri sadece işte bugün bizim anladığımız gibi, başta senin tarif ettiğin gibi keyifli bir gezinti değil, kimin kamusal alanda görünür olabileceğine dair oldukça siyasi bir mesele.
2: Flanör'ün erkek olarak hayal edilmesine şaşırmadım tabii. Bir yazı okumuştum internette. Kim olduğunu unuttum. Yani üzgünüm bunun için ama Sait Faik'in bir takım insanlarıyla Benjamin'in flanörlerini benzetiyor aslında. Güzel bir benzetme olmuş.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Yazıyı bilmiyorum ben de.
2: Keşke baksaydım.
1: Zaten bu cinsiyet meselesi önemli de bir tartışma. Çünkü bir yandan tabii ki flanör bir erkek, bir kadın değil. Ve flanör aslında herkes de değil. Yani zamanı olan, parası olan, kılık kıyafeti kimseyi tedirgin etmeyen burjuva bir erkekten bahsediyoruz kendi dönemi için. Bir kadın herhalde o dönem aynı şekilde pasajlarda dolaşsaydı herhalde daha farklı gözlemlenebilirdi. Dediğin gibi mutlaka bir işçinin zaten bunu yapması mümkün değildi. Yani kentte amaçsızca var olabilmek en başından beri bir ayrıcalık, bir burjuva erkeğe ait bir ayrıcalık. Ve Fransızca'da bunun bir dişil hali de var tabii ki. Flanöz. Senin olduğun gibi. Gramer olarak flanörün dişil hali. Ama şu çok ilginç. Kelime dil bilgisel olarak mevcut. Bazı sözlüklerde var ama çoğunda yok bile. Çünkü flanörlü pratiği tarihsel olarak baştan itibaren erkeğe ait bir eylem. Bugün nasıl sokaklar bize yasak? tarih boyunca böyleymiş muhtemelen.
2: Flanöz bu hani karşı kavram olarak mı yoksa bunun sadece dişili olarak mı aslında ortaya çıkıyormuş?
1: Dişili olarak. Yani hı-hı. Fransızca'da eril ve dişili olarak ayrılıyor her şey. Hı-hı. Flanöz'de kadınlar için kullanılan, üretilen bir hı-hı. kavram. Ama anladım. Aslında onlara atfedilmiş, onların üzerinden tanımlanmış bir şey değil.
2: Anladım. Frederick Gross'un Yürümenin Felsefesi kitabını okumuşsundur sen de muhakkak. Ben de şeyden bahsedeceğim. Kent ve flanörlük deyince, evet benim de yürümeyi epey sevdim biliyorsun. Hem kent tarihine meraklıyım hem de yürümeyi çok seviyorum. Flanözüm o zaman ben de.
1: Öylesin, ayrıcalıklısın.
2: Öyleymiş de. Bu yürümenin felsefesinde de ya yürümenin çok kişisel ve zihinsel de bir şey var ya, ben onu çok seviyorum. Kendimi bildim bileli, özellikle İstanbul'da yaşarken asla mesafeleri ve kilometreleri düşünmeyip her yere yürürdüm ve yanımdakileri de kendimle sürüklediğim için benle kimse bir yere gitmek istemezdi. Hani ben Şişli Kurtuluş'tan yola bir çıkardım. İşte oradan Nişantaşı'na yürüyorum. Nişantaşı'dan Beşiktaş'a iniyorum. Beşiktaş'tan Dolmabahçe yolunda yürüyorum. Oradan belki Ortaköy'e gidiyorum. Artık hani bir noktada kendimi durdurmam gerekiyor. Ya da tam tersi mesela. Dolmabahçe'ye iniyorum. Öbür tarafa, Karaköy'e doğru yürümece. İşte Eminönü'ne doğru gitmece. Başka bir durum benimki. Evet, şu an bakıştan anlıyorum. Sadece yürüyüş değil bu yani.
1: Bu haftaki konuyu senin üzerine kurmuşuz yani. Senin hayat öykün gibi bir
2: ya
1: şey.
2: Çünkü yürümenin felsefesinde de şundan bahsediyor ya İlda. Yürümenin tamamen kendimiz olmanın, yüce duygusunu deneyimlemenin bir yolu olduğunu ve bize yürüyüş kadar sıradan bir şeyin bile kendimiz için yapıldığında hayatımızın önemli bir parçası haline gelebileceğini söylüyor. Yani gideceğimiz yere varırken kendimizle baş başa kalmak ve kendimizi dinleyebilmek demek. Bu yüzden mesela yürüyüş yaparken kulaklık takmamayı da önemsiyorlar aslında. Birçok düşünürün yürüyüşle kurduğu bağlantıyı, ilişkiyi anlatıyor aslında Frederick Gross kitapta. Mesela Rousseau, benim çalışma odam kürlerdir diyor. Mesela Yaşar Kemal'den örnek vereceğim. Yaşar Kemal belgeselinde izledim ben de bunu. Yaşar Kemal kitaplarını yazarken günlük yürüyüşlerine çıkıyor mutlaka. Hatta kitaplarını yazmadığı zamanda da. Kırlara gidiyorum, parklara gidiyorum ve çocukları dinliyorum diyor. Aslında yürürken yazdığını söylüyor. Hani daktilo başına oturduğumda kafamda her şey hazır. Ben aslında yürürken yazıyorum diyor. Yine antik çağda da aslında yürürken felsefe yapmak diye bir şey vardı. Mesela Aristoteles'i düşünelim. Etrafında büyük bir çemberle yürüyor sürekli. Çünkü düşünmek yani bir beden ve zihin meselesi. İnsanlar böyle topluluk haline yürüyorlar. Zihnin çalışması için bedenin de çalışması gerektiğini düşünüyorlar. Ve yürürken felsefe yapıyorlar. Çok keyifli bence bu.
1: Olaydan çok bağlamsız bir şekilde şimdi de şey diyorlar ya, kararlarınızı bile yürürken alın. Demek ki aslında tarihsel de bir zemini varmış gibi düşündüm sen anlatırken.
2: Evet, kesinlikle var.
1: Önemli kararlarınızı yürürken, beden çalışırken asla hani durduğunuz yerde çok sıkışmış halde almayın diye böyle yorumlar da olduğu için onu düşündüm.
2: Tabii zaten bedenin harekete geçmesi sağlık düşünmek için çok önemli ya, onun için de söyleniyor olabilir. İşte hareketsiz kalmak veya sürekli aynı durumda olmak belki sağlıklı düşünmemeye sebep oluyor.
1: Aslında bu söylediklerinin şöyle bir temeli var. İşte bahsettiğim bütün hani tarihsel sürece baktığında da bütün figürler ve sokakta bir karar almak için bile yürüme hakkına sahip olabilen herkes belli bir lükse de sahip olmak zorunda. Bu çok temel bir ayrım. Yani işe gitmek zorunda olan biri kararını mecburen iş yerinde alacak. Yürüyemez yani, çıkamaz, mesai saati var. Ama başka birisi, ne bileyim işte Aristo muydu yürüyerek kararlı? Aristo'nun yürüyebilecek bir konforu ve muhtemelen böyle bir sınıfsal zemini de varmış. Böyle bir hakkı var yani. Yürümek bir hak muhtemelen tarihsel olarak da.
2: Sen gerçek bir solcusun. Hemen yürüyüş örneğini verdim. Bak, yürüyüş değil, yürümekten bahsediyoruz biz.
1: Evet, ben de yürümekten. Kesinlikle toplu bir yürüyüşten bahsetmiyorum. O zaten bir hak bu arada. Ama yürümek için de belli bir hakka sahip olman gerekiyor. Bu hak yasal olarak sana verilen bir şey değil, hayatın sana verdiği bir imtiyaz, ayrıcalık. Herkes buna sahip değil diye düşünüyorum. Çünkü bak, planörlükle ilgili Benjamin'in yaptığı tartışmalarından bir tanesi de bu. Sen anlatırken aklımda bu vardı. Can sıkıntısıyla ilgili aslında. Yani planör ve tabii ki yürüyen o kimse, sıkılmaya hakkı olan kişi aslında. Yani hiçbir şey yapmadan saatlerini geçiren, çünkü aslında zamanı bir üretim aracı olarak görmüyor. Oysa ki bugün bizim hayatımızda boşluk neredeyse bir suç sayılıyor. Bir dakikamız boşta kaldığında hemen ya telefona bakıyoruz, ya bir şey izliyoruz, bir şey okuyoruz. Sıkılmaya izin vermek aslında zamanımızın kendine ait olduğunu hissetmek demek değil mi?
2: Evet, acelesiz yürümek bence. Bu da işte az önce bahsettin ya, sen birkaç sene önce Ankara'ya taşındığında sen de böyleydin evet. diye. Ben de zaten İstanbul'da yaşayan insanlara özgü çeşitli psikolojik hastalıklar olabileceğini düşünüyorum. Hani büyük kentlerde yaşayan insanlar diyeyim. İnanılmaz bir acelecilik hakim ya bizde. İşte hep mesafeler çok uzun ve hep bir yere yetişmek zorundayız. Ben Ankara'ya ilk taşındığımda herkesin bana söylediği şey şuydu. Bunu sen de yaşamışsındır belki. Gerçi Avrupa'da böyle olmayabilir de İstanbul'da her şey çok sıkışıktı. Sıla sakin ol. Yetişeceğiz. Acelemiz yok. İşte burada her yer birbirine daha yakın. Burası daha sakin bir şehir. Ve İstanbul'da hızlı yürürsün mesela. Yani yürüyüşün bile yavaş olmamalı. Çünkü yavaş yürüyen insanlara sinirlenir herkes. Elenir. Hemen yani doğal seleksiyonla eleniyorsun. Ya da işte metroda yürüyen merdivende. İşte sol taraf ilerleyebilir mi lütfen, siniri vardır. Bunu Ankara'da hiç yaşamadım çünkü kendimi tutuyorum yani. Belli ki daha yavaş akıyor. Ya tabii ki de burası da büyük şehir ama İstanbul gibi bir nüfus olmadığı için söylüyorum. O yüzden daha yavaş hareket edebiliyoruz aslında. Bana Ankara'daki arkadaşlarım da şey demişti İlda. İşte bir yerde oturuyoruz, bir şeyler içiyoruz hep birlikte. Ben böyleyim. Garson hala gelmedi. İçeceğimiz nerede? Şu bu diye sürekli acele ettiğimde insanlar bana şunu söyle. Sakin ol, biz burada sakiniz. İşte burada hemen her şey hızlıca olmaz. Beklemeyi biliriz tarzı. Beni böyle çeşitli şekillere sokmaya çalıştılar.
1: Evet, buranın çok ağır akan bir ritmi var. Bir de İzmir'e gitsen durum daha da başka.
2: İzmir orada, konusunda fikirlerim biliyorsun.
1: Orada yürüyen merdivende belli bir tarafta beklemene de gerek yok. Her yerde durabilirsin. Kalabalık, arkadan biri yürümek istiyorsa onu da durdurabilirsin. Yani alabildiğine bir rahatlık tabii.
2: İzmir güzel bir şehrimiz. İzmir'e artık tek bir laf daha söylemeyeceğim. İzmir'imizi ve İzmirli arkadaşlarımı seviyorum. Ben bu haftanın şarkı konseptinden bahsetmek istiyorum İlda'cığım. Bugün hazır kentten konuşmuşken şöyle bir şey yapalım dedik. Hiç bilmediğimiz bir şehirde yürümenin heyecanı ve merakı geldi aklımıza. Böyle bilmediğimiz bir kentte yürürken dinlenebilecek şarkılar dedik. O yüzden ilk şarkımız gelsin. Toto Cutugno, L'Italiano.

0: Yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Flanörlük üzerine konuşuyoruz. Biz biraz da flanözlük diyeceğiz buna. Şarkıyı çok sevdim bu arada. İspanya tatilimin hemen öncesinde de iyi oldu. Gittiğim şehirlerde bunları dinleyeceğim. Kendime bir liste yapmış oluyorum bu şekilde.
1: Sana yaptık zaten bu listeyi direkt.
0: Teşekkür ederim. Az önce bu şeyden bahsederken aslında işte sürekli meşgul olma halimiz ve sıkılma lüksümüzden bahsederken zaman da mekan da sınıfsal olarak paylaşılıyor aslında. Biraz bu açığa çıkmış oldu. Yani flanörlüğün ilk doğduğu dönem aslında tam olarak modern mağazacılığın, vitrinlerin ve reklamın da doğduğu dönem. Yani flanör kapitalizmin henüz kentte nasıl bir arzu ürettiğini keşfettiği o ilk anda ortaya çıkıyor. Vitrine bakmak, ya bu henüz alışveriş değil ama bir provası gibi düşün. Bugün aslında bizim AVM'lerde, kafelerde, sokak vitrinlerinde yaşadığımız şeyin ilk hali gibi. Tabii ki biraz çarpıtarak da anlatıyorum ama arada şöyle bir fark var. Flanör vitrine bakıp hiçbir şey almadan yürüyüp gidebilir. Onu bir satın alma zorunluluğu yok herhangi bir şeyi. Böyle bir hissi de yok kapitalizmin ilk zamanlarında. Bugün pek çok mekanda, özellikle kapalı kamusal alanlarda sadece bakmak bile giderek tuhaf karşılanıyor. Ayrıca maliyet de getiriyor zaten.
1: Evet, doğru aslında. Sadece bakmak bile. Hep bahsediyoruz ya, özellikle şu anki ekonomiden dışarı çıkmanın, aslında ne bileyim, parkta oturup kahve içmek bile aslında maliyeti o kadar yüksek ki istediğimiz gibi doyasıya yaşayamıyoruz şehirde.
0: Tabii böyle bir kamusal alan da kalmadı zaten neredeyse. 80'den sonra özellikle 2000'li yıllarla birlikte şehirlerimizin tamamı hızlı bir tüketim mimarisine göre yeniden kuruldu. AVM'ler açıldı, meydanlar küçüldü, işte trafik zaten bir sürü yeri işgal etmiş durumda. Her yer araç. Mahalle aralarındaki boş arsalar inşaata döndü. Eskiden biraz nostaljik ama birazcık da gerçeklik de mahallede oturmak demek kapı önünde de oturmaktı, komşunu görmekti, onlarla bağ kurmaktı. Çocukların sokakta top oynaması demekti. Esnafını bilirdin hiç değilse. Şimdi bunlar ayrıca ücretsiz de parasız yaptığın şeylerdi çünkü kamusal alan vardı. Şimdi o sandalyenin yerini kafelerin masası almış durumda.
1: Evet. Her yer kahveci dolu. Neyse, buna hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim kahve düşmanlığımı biliyorsun. Her yerin kahveci olması. Herkese hayırlı işler diliyorum ve bu konuda yorum yapmıyorum.
0: Bu kamusal alanı tabii ki bence bir de güvenlik boyutu var. Hepimizin yaşadığı şey bu. Ve bu boyut bize kimin kentte meşru bir sebeple bulunduğuna, kimin karar verdiğini gösteriyor. Yani işte meydanlarda kamera sayısı çok arttı. Özel güvenlik her AVM'nin, her sitenin, her iş merkezinin girişinde. Bir toplanma, bir gösteri, hatta bazen sadece kalabalık bir buluşma için bile izin almak gerekiyor. Solculuk yapmak istemem ama böyle.
1: Özellikle Ankara'da.
0: Evet, artık özellikle. Bence burada çarpıcı olan şu, bu kontrol herkese de eşit uygulanmıyor. Aynı parkta oturan bir grup üniversiteliyle aynı parkta oturan işte bir grup evsiz farklı bir gözle izlenir aslında. Güvenlik meselesi biraz da böyle algılanıyor. Yani toplumsal da bir denetim giriyor orada. Yani işte bir tarafta gençler takılıyorken diğeri işte tırnak içinde bir güvenlik sorunu da oluyor. O yüzden bence şunu tartışmak ya da düşünmek önemli. Kentte kimin oyalanmaya hakkı olduğu çoğu zaman bedene, kılığa, aksanına, sınıfına bakarak da değişiyor.
1: Kılık kıyafet dediğin için aklıma şu geldi İlda. Funda Şenol Hoca'nın iletişim yayınlarından çıkan Yabanlar ve Yerliler kitabı başkent olma sürecinde Ankara'yı anlatıyor aslında. Cumhuriyet'in kurulduğu dönemde şehir tabii ki çok büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine giriyor. Eski şehir ve yeni şehir olarak ikiye ayrılıyor. Ulus'tan Sığıya'ya kadar eski şehir, Sığıya'dan sonrası yeni şehirdi sanıyorum. Ve o zaman Kızılay'a girişlerde zabıtalar duruyormuş galiba. İşte zabıta memuru, her neyse görevi. Kılık kıyafete köylü, böyle, direkt böyle yazıyor. Köylü, görünümlü olan insanları yeni şehre almıyorlar aslında. Hani böyle hard bir dönüşüm var orada. O yüzden şimdi sen kılık kıyafet deyince o dönüşüm süreci geldi aklıma. Bir de güvenlik meselesinde de tabii ne kadar güvende hissediyoruz kendimizi. Yani flanörün erkek olması bir tesadüf değil yani. Kesinlikle bilerek aslında olan bir şey. Çünkü gece yarısı ne kadar güvende hissediyorum kendimi. Senle bile bir yerde oturduğumuzda, yani akşam 10'da bile gidince yaz, varınca yaz ya da taksiye mi binsen gibi konuşmalar oluyor. Doyasıya rahatça kendi şehrimizde de yürüyemiyoruz. Ya güvenlik meselesi bitmeyecek bir çıkmaz gibi.
0: Evet, bu aynı zamanda bir meşruiyet sorunu da getiriyor bence. Şey gibi yani, tekrar böyle Flanör'ü atıfla da düşünürsek, o zaman pasajlarda hiç sorgulamadan onun dolaşabilmesiyle bugün bir gencin parkta oturup bir kadının ayrıca ne işin var burada sorusuyla karşılaşması arasındaki fark tam da bu senin dediğin bir meşruiyet sorununa da denk geliyor. Yani belirli bölgelerde belirli saatlerden sonra kimlik sorulması. Eskiden de başka bağlamlarda oluyormuş. Üstümüzün daha sık aranması, neden orada olduğumuzun sorulması bazı insanlar için sıradan bir gece yürüyüşünün parçası bile değilken bazıları için neredeyse her dışarı çıkma karşılaşılan bir rutin oluyor. Yani bu aynı zamanda sen bir kenti kullanırken belli bir sınıftan, daha alt sınıftansa, varoşlardan şehrin merkezine geliyorsan mesela, o zaman senin o kenti kullanmaya hakkın yok. Bak Ankara için düşün. Kızılay'da var olan toplulukla aslında işte biraz daha Tunalı'ya geldiğinde, istersen çay yoluna git, hepsi grup gruptur, hepsi sınıf sınıftır. Belli zamanlarda Kızılay'a çok inmezsin, güvenli bulmayız mesela. Aynı saatlerde Tunalı'da olmak işte genç kadınlar için özellikle daha rahat olabilir. Daha elit bir yere, tırnak içinde daha elit bir yere gittiğinde orada senin için yaşam daha kolay olur. Çünkü neden? Kızılay'a gelen ve rahatsız olduğun o işte varoştan geldi dediğin aslında bu halkın, bu toplumun insanı oraya gelmez diye düşündüğün için. Bu aynı zamanda çok tartışılmaya da değer bir şey. Kenti her yurttaş eşit kullanmıyor.
1: Ve kentte yaşamak hepimizin hakkı. İşte mesela Kadıköy örnek verelim. Ya of işte Ümraniye'den geliyorlar, Üsküdar'dan geliyorlar. Hafta sonu dolup taşıyor şehir. Evet, çünkü kentte yaşamak hepimizin hakkı. Yani o yüzden bir ikiyüzlülük de var bunun arkada,
0: Tabii.
1: yani konuşacağımız şeylerde. Kendini güvenli hissetmemek, işte başkasını oraya ait bulmamak. E bu şehir kimin o zaman? Ya da kim nerede yaşayacak ya da sosyalleşecek? Çok böyle iç içe karmaşık sorular var aslında burada.
0: Bence de öyle. Bunun diğer bir tarafı da kentin en görünmez kısmı mesela emekçiler üzerinden de oluyor. Mesela seyyar satıcılar düşün. Yazın işte simit satan, çay satan, kağıt mendil satan, bir köşede tezgah açan insanlar o Flanör'ün tam tersi durumu yaşıyor. Onlar için mesela kentte durmak bir keyif değil. Kenti kullanım hakkı da bir keyif değil. Bir mecburiyet zaten. Bir hayatta kalma stratejisi. Ve üstelik bu strateji sürekli bir belediye ekibiyle bir kovuşturmayla da karşı karşıya, işte zabıtalar yani başımızda böyle duruyorlar sonuçta. Kentte bir yerde durmanın bence iki türü var. Parası olanın keyifle durması tabii ki. Parası olmayanın da zorunlu durması ve ikincisi neredeyse her zaman izinsiz ve her an takip edilebilir bir hal doğuruyor.
1: Parası olan hep şöyle denir ya, işte paran varsa İstanbul'da
0: Aynen
1: yaşayacaksın.
0: öyle.
1: Direkt o geliyor. Bir de Yalçın Küçük, ona çok bilinen bir şeyi var ya, konuşması. İstanbul'da tekstil işçisi bir kız, denizi hiç gördün mü dedi. İşte denizi hiç görmedim dedi. Çok duygulandırıyor beni o konuşma. Bu iki sınıf ve iki bölüm derken aklıma o geldi.
0: Evet, bu benim için de böyle. Bir öğrenci vardı. Daha doğrusu işte ben üniversiteyi bitirdiğimde o öğrenciydi. Uzaktan tanıdığım birisiydi. İşte böyle bir, yani şehrinden çıkmış, İstanbul'a ilk kez gelmiş ve denizle ilk kez de böyle karşılaşmıştı. O coşkusu mesela gözümün önündeydi. Yani gerçekten sadece bir kenti değil, hayatı da eşit kullanabilme hakkımız pek elimizde değil. Duygulandık
1: Yok, iyiyim, sıradaki şarkı düşünüyorum.
0: O zaman sıradaki şarkıyı ben sunayım. Laura Branigan'dan Ti Amo.

0: Yeniseyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Flanörlükten, kentte durma hakkımızdan, oyalanma hakkımızdan bahsediyoruz. Oyalanma hakkı bütün bu konuştuklarımızın üstüne aslında sadece belli bir sınıfa değil de yaşa ve cinsiyete göre de dağılıyor bence.
1: Nasıl?
0: Kadınlar için mesela çok daha katmanlı. Bir ülkede bir kadının gece tek başına yürümesi, bir parkta işte güneşin batışını izlemek için oturması, bir kahvede saatlerce kitap okuması hep böyle bir şeydir. Yani yalnız mı, orada mı, burada mı? Kadının kendisi için de aslında tedirgin edici bir durumdur. Saati kolaça ne deriz? Her birimiz biliriz bunu aslında yaşadığımız şeyde. O kamusal alanda bulunmak sürekli bir gerekçeyle donatılmak zorunda. İşte bir yere gidiyorum, birini bekliyorum, alışveriş yapıyorum, biriyle buluşacağım. Yani orada durmak tarihsel olarak hep elimizden alınmış bak. Kapitalizmin ilk zamanında pasajlar çıkarken orada durmak ve oyalanmak da senin elinde değilmiş cinsiyet olarak. Şu an şehirde herhangi bir sebep için bulunmak da, flanöz olmaktan da bahsetmiyoruz artık. Orada bulunmak da aslında hep bir sebebe bağlı olmak zorunda.
1: Ya bu gezmek ve gece yürüyememekten bahsettik ya işte, ya da şehrin güvensiz olması. Aklıma bazı meslek gruplarındaki erkeklerin daha avantajlı olmasını getiriyor. Dünyanın her yerinden ya da ne bileyim fotoğrafçılar belki. Erkek fotoğrafçılar şehirde girilemeyecek, tırnak içinde girilemeyecek mahallelere çok daha rahat giriyorlar ya ilde. Çok güzel fotoğraflar çekiyorlar, ne bileyim çok güzel çalışıyorlar.

0: açsan.
1: Evet, yani kenti aslında sadece sınıfsal olarak bölüşmüyoruz. Aynı zamanda cinsiyete göre de bölüşmüş oluyoruz. Bence gençler için de benzer bir sıkışma da oluyor. Onun kaynağı tabii biraz daha ekonomik, tabii cinsiyetten bağımsız olarak, ama her şey o kadar pahalı ki. Yani bir grup arkadaşın sadece buluşup sohbet edebileceği, işte ne bileyim, para harcamadan saatlerce kalabileceği yer yok. Çünkü kamusal alan yok. Geriye kalan yerlerde gençlerin bir şekilde toplanma noktası oluyor. Parası olanlar için. Olmayanlar için kentin meydanında, şehrin işte kendilerine göre uygun, tırnak içinde söylüyorum tabii hepsini, bir yerinde vakit geçirecek alanlar bulma çabasıyla oluyor. Bu da az önce bahsettiğimiz o güvenlik sorununu da doğurabiliyor. Yani şehri bazen güvenli olup olmamasını da oradan ölçüyoruz. Çok hoşumuza gitmeyen görüntü gibi algılıyoruz. Aslında böyle düşündüğünde her birinin ne kadar şey, böyle üstten bir bakışı da doğuruyor diye insan düşünüyor tabii ki.
0: Evet, kesinlikle birbirine bağlantılı.
1: Aslında bugün sokakta yürüyen hemen hiç kimse bence sadece eskisi gibi de yürümüyor tabii ki. Yani bugün hala flanörlük tartışması bence mevcudiyetini koruyor değil. Artık post flanörlük evresindeyiz. Her şeyin bir posta olduğu için bence bunun da bir
0: Nasıl
1: post
0: yani?
1: evresi var. Yani şöyle işte, bugün sokakta yürüyen hemen hiç kimse sadece yürümüyor. İşte senin o alıp başını saatlerce yürüdüğün sokakları öyle arşınlamıyor kimse. Kulaklık takılı, bir podcast ya da müzik dinleniyor. İşte göz bir yandan kaldırıma bakıyor, bir yandan telefon ekranına, bildirimlere, harita uygulamalarına kayıyor. Daha dijital bir halde yani. Bugünün yürüyüşçüsü aslında artık tek bir mekanda değil, aynı anda iki yerde. Biri fiziksel olarak sokakta, diğeri de dijital mekanda. Flanörlüğün tek ve bütünlüklü dikkatinin yerini sürekli bölünen bir hal aldı aslında.
0: Biz flanözler kafamızı kaldırıp yürürüz öncelikle. Benim çevremdeki çoğu insan, ben hani apartmanlara özel ilgi duyduğum için ki Ankara'da buna çok müsait, bence çok güzel apartmanlarım var. Kendine has yani renkleri, rengi ve sokakları. O yüzden ben çok başımı kaldırıp yürüdüğüm için yanındaki insanlara da uyarırım aslında. Bak şurada şu varmış, burada bu varmış. Ve pek çok Ankaralı arkadaşım bana şunu diyor. Bunu daha önce hiç fark etmemişiz, bunu daha önce hiç görmemişiz. O yüzden yürürken etrafa bakmak bu yüzden önemli ama ben de çoğu zaman telefonuma bakıyorum galiba.
1: Sen görece daha gerçek bir flanözsün bence. Kaybolmaktan çekinmeyen. Geçen gün nerede? Instagram'da bir şeyde gördüm. Birisinde gördüm. Çok emin değilim. Yine hatırlamıyorum ama. Şeydi. O anlatırken şöyle bir şey söyledi. İşte telefonumu çantama koydum. Sokaklarda kayboldum. Sonra kendimi başka bir yerde buldum. Aa, bir psikolog kadındı. Bunun kendisine ve bedenine ne kadar iyi geldiğini, kaybolmanın önemini falan böyle çok çok da anlayamadığım bazı terimlerle anlatıyordu. Ruhsal bir öneminin olduğundan bahsediyordu. Aslında kaybolmak onun için bir keşifmiş. Flanör için de, flanöz için de
0: Yani
1: böyle.
0: kaybolmaktan ziyade bilmediğim yerlerde gezmek diyebilirim. Çünkü ben yolun sonunu hep bilirim yani. Benim aklımda hep bir tamam buradan şuraya geldim, şuradan şuraya gitsem tamamdır vardı. Ben daha panik atak bir flanöz olduğum için kaybolmuyorum. Hani o sokağa çıkışı benim hep aklımın bir
1: Seninki
0: köşesinde.
1: kontrollü.
0: Evet.
1: Bugün elimizdeki bu harita uygulamaları bizi hep tabii en hızlı ve en verimli rotaya götürüyor. Tesadüfen bir sokağa sapmak, bilmediğim bir yerden geçmek çok daha az oluyor. Çünkü telefon bize sürekli doğru yolu gösteriyor, senin zihnin gibi. Yürüyüşün kendisi de böylece aslında optimize ediliyor. Ya yani tıpkı bir iş süreci gibi. Ya bazılarımız için yürümek artık adım sayan bir uygulamayla ölçülüyor. Hedeflenen, üretkenliğe dönüştürülen bir eylem. Bu da yani amaçsız yürüyüş bile bir günlük adım hedefine, bir istatistiğe tabi oluyor.
0: Evet, ben seviyorum adım uygulamasına. Ve inanılmaz takıntılı gibi bakıyorum ona, biliyor musun, sürekli. Bugün 10 bini tamamladım mı? Kaç bin adımda oldum? İşte geçen sene günlük kaç bin adım atıyormuşum vesaire, ben bakıyorum onların hepsine. Bir de şeyden de bahsedecektim İlda. Kent yürüyüşleri çok fazla revaçta ya artık son yıllarda. İstanbul'da da öyle, Ankara'da da öyle. Mekan hafızasını konuşmak.
1: Ayrancı kent yürüyüşü yapmıştık, hatırladın mı?
0: Seninle tanıştığımız
1: Evet.
0: yer.
1: Orada
0: Bu.
1: tanışmıştık.
0: Evet, o da güzel bir kent yürüyüşüydü. Şey, sol tarih kent
1: Evet,
0: yürüyüşüydü.
1: Ayrancı'nın toplumsal tarih hafızasıydı aslında.
0: Evet, hiç bilmediğim şeyler vardı, apartmanlar ve bilmediğim insanlardan bahsetmiştik.
1: Neredeyse
0: Hoşuma
1: bütün
0: gitmişti.
1: devrimci ve demokratların işte eylem yaptıkları, evlerinin olduğu yerleri tek tek gezmiştik.
0: Evet, güzeldi
1: Evet.
0: gerçekten. Kent yürüyüşlerinde şehrin işte önemli mekanları üzerine tartışılır.

0: düşünürken mesela İstanbul örneği geliyor aklıma. Kent yürüyüşü kent hafızasıyla bir bütün almalı aslında. Çünkü orayı değerli ve anlamlı kılan şeyler orada yaşananlar aslında. Ve bazı kent yürüyüşleri o kadar apolitik demeyeceğim aslında ama yaşanılan şeyleri anlatmaktan uzak olduğunda orada aslında bir tarihi anlatmış olmuyorsun. Örnek veriyorum işte Beyoğlu'na gezerken Galatasaray Meydanı'na geldiğinde orada cumartesi annelerini anmadan anlatamazsın. Ya da işte her eylemden sonra gittiğimiz işte Hazopula'yı söylemen gerekiyor ki Hazopula'nın da bambaşka bir tarihi var. Ya da Narmanlıhan'ı anlatırken Narmanlıhan'ın şu an nasıl bir orada yani kent suçu işlendiği neredeyse. Böyle eski ressamlar, yazarlar o kadar önemli insanların hayatı orada geçmiş ki. Şu an onu restorasyon adı altında maket pasta gibi duruyor Narmanlıhan ve orada yaşanılanlara dair hiçbir iz yok, hiçbir anekdot yok. O tarihi yaşatmak için hiçbir şey yapılmıyor. Dolayısıyla şeyi önemli buluyorum yani kent yürüyüşü ve kent hafızası konuşurken o şehri veya o yeri kimler ve nasıl var ettiler? Bunu konuşmak önemli geliyor bana.
1: Yürüyüşün politik ve tarihsel adımları.
0: Evet, aynen öyle. Sanırım yeni şarkımızın vakti gelmiş. O zaman sıradaki şarkımız, yine İspanya'da dinlersin bunu İldacığım.
1: Olur.
0: Madonna, La Bonita.

0: Yeni şeyler rejimindesiniz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında bütün bu konuştuklarımızın vardığı bir yer oluyor. Yani hepsi karşımıza şunu çıkarıyor. Kentte kim vakit geçirebilir, kim geçiremez? Kentin hafızası dediğimiz şey aslında nedir? Nasıl tahrip edilir? Kamusal alanlar bugün nasıl işgal ediliyor? Elbette bu konuyu çok daha detaylı konuşacağımız bir haftamız da olacak. Aslında kim bu şehre söz sahibi sorusuyla aynı sorulardan bahsediyoruz. Burada biraz tabii kent hakkında konuşmak gerekiyor. Çünkü kent hakkı sadece bir şehirde yaşamak değil. Tam senin dediğin gibi işte Taksim Meydanı'na girdiğinde cumartesi annelerini de bilebilmek aynı zamanda. Yani orada bir evinizin olması, bir adresinizin bulunmasından bahsetmiyoruz kent hakkında. O şehrin kamusal alanını kullanmak, kararlarına ortak olmak, şehri birlikte yeniden üretebilmek demek. Yani aslında şehir bir eser ve sürekli birlikte inşa etmek gerekiyor onu aslında.
1: Evet öyle. Bir de şu kamusal alanda yaşamak ve o yaşama dahil olmak, ortak olmak, söz söylemek bu gerçekten önemli bir şey ve hayatımızın gerçeği aslında. Çünkü yaşadığımız şehirlerde var oluyoruz ya da onlar bizi var ediyor. Karakterimizi etkiliyor, hayatımızı etkiliyor. Dolayısıyla bizzat yaşamın kendisi aslında yaşadığımız yerler.
0: Tabii bu basit anlamda, çok basit anlamda kendi geleceğine, kendi yaşam tarzına, biçimine, nasıl olacağına dair söz sahibi olmak. Doğrudan demokrasi aslında en basit tanımıyla. Ama bizde sanki bu kent hakkı meselesi çok daha içi boşaltılmış bir halde. Bir şehre dair oranın sakininin, oranın hemşerisinin vereceği bir karar sadece bir konut sorunu gibi algılanıyor. Yani çok her şeyin içi boşaltıldığı gibi kent hakkı da bence böyle bir yerde. Orada ev alabiliyor muyum? O şehirde kira ödeyebilir miyim? Aslında kent hakkı bundan çok daha derin bir şey. Kendine ait, parasız, güvenli, herkesin erişebildiği bir yer. Böyle bir yer var mı? Yoksa şehir sadece ya tüketebilenlerin rahatça var olduğu, şimdiye kadar böyle eleştirdiğimiz pek çok sınıfa kapalı olan, o sınıflar orayı tırnak içinde işgal ettiğinde güvenlik sorunu varmış gibi addedilen bir hal mi? Kente dair bence en önemli şey, düşünmek gereken şey bu.
1: Sanırım kent konuşunca aklıma çok fazla Yalçın Küçük geldi ama yine şey demişti ya, her güzel yerlerimizi aldılar diye. Gidip işgal ediyorlar dedin ya, tırnak içinde değil, bu gerçekten öyle aslında İlda. En güzel yerlerde, en güzel ormanlarda, en güzel sahillerde yaşıyorlar. Ve her güzel yerlerimizi alıyorlar.
0: Çok doğru. Ben şey alt sınıfın işgalinden
1: Ha
0: rahatsız
1: pardon.
0: olan üst sınıflara onu tırnak içinde
1: Tamam, ben yanlış anlamışım onu.
0: belirttim. Aynen. Bu kent hakkı aslında yani kendiliğinden de var olan bir hak değil. Ve sürekli de mücadeleyi doğuruyor. Aslında biraz böyle kafamda kent hakkı denince de sen benim solculuğuma vurgu yapacaksın ama biraz sokak siyaseti aracı da doğuruyor bence.
1: Şaşırdım aklına bunun gelmesini.
0: İlginç bir biçimde aklıma bu geldi. Çünkü şöyle bir şey var. Bu, yani bir kentte kimse size şunu demez bir meydanda. Ya tabii ya burası sizin olsun gelsene otur burada. Bu hak ancak insanlar o meydanı fiilen kullanırsa, orayı ısrarlı zapt ederse, orada küçük gündelik direnişlerle bulunursa, sadece eylem dediğin bir böyle sloganların olduğu bir şeyden bahsetmiyorum. Hep gidip orada kahve içmek de olabilir yani. Bütün bunları yaparsan işte o zaman aslında sen orayı kendine alırsın. Yani kent hakkı büyük bir yasayla değil, küçük ısrarla ve gündelik pratiklerle de kazanılıyor. Daha önce Aybars Yanık'la bir program yapmıştık ya, kendisine de selamlarımızı iletelim. O zaman da sessiz itaat üzerine konuşmuştuk. Bir toplumun kuralların neden çoğu zaman hiç sorgulamadan uyduğunu tartışmıştık ve bugün anlattıklarımız aslında o sessiz itaate bence biraz eşlik ediyor. Onun mekana yansıyan haline. Ya kimse sana kaldırımda oturma demiyor ama oturmuyorsun. İşte kimse sana burada dolaşma demiyor ama bir şekilde yapmıyorsun. Yani içselleştirdiğin bir denetim var. O kadar sıkı çalışıyor ki o denetim. Zaten sen o yasaklarla yaşıyorsun. Kent hakkını aslında sen bir yerleri işgal ederek o mekanı ele geçirmiyorsun. Böyle yöneticilerine, iktidara veriyorsun aslında o kent hakkını. Sana olan şeyi veriyorsun.
1: Evet, elimize teslim etmek gerçekten. Sessiz itaati bu anlamda düşünmemiştim.
0: Hani tam bir şey. Aslında Asaf Bayat'ın böyle bir kavramı bu. İran'daki toplumsal hareketleri incelerken işte sessiz itaat böyle işportacılar örneklerinden hareketle de anlatır birazcık. Yani her gün aynı yere o işportacı gelir, zabıt onu kovalar, o yine de oraya gelir. Ve aslında bütün işportacılar arasında da sen o sokaktan geçerken de o adamın her gün orada durduğunu bilirsin. Orada görece onundur. Sen versen de vermesen de. Bazen kamusal alan bu kadar her şey sermayeye devredilirken, özelleştirilirken bazen de böyle bir sessiz işgal kamusallaştırmak için önemli bir şey olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, teslim olmamak önemli bu alanda. Yeni Şeyler rejiminde bu hafta kent konuştuk. Kent hakkından, kente yapılan yürüyüşlerden, kent hafızasından, flanörlükten ve flanözlükten bahsettik. Kent hepimiz için çok önemli bir şey. Kentte rahatça ve özgürce yürümeye devam etmek istiyoruz ya da yürümek istiyoruz diyelim. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta cumartesi tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Bu haftanın son şarkısı o zaman Toni Braxton'dan Unbreak My Heart gelsin. Hafta cumartesi saat 11'de tekrar görüşmek üzere.

Yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve

kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Gidilmeyen yol.
2: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
1: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
2: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Mustafa Şat ve Ali Şat'a teşekkür ederiz.
3: Harici Bellek.
4: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek 339. kez yayında bendeniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Programı İlhan Erem'le açtım, sonrasında da onunla sürdüreceğim, çünkü önümüzdeki hafta 28 Temmuz'da aramızdan ayrılışının 4. yılında anacağız. Bugüne kadar yaptıkları elbette bir saatlik bir programa sığmaz ama bir şekilde kariyerinin farklı noktalarında karşımıza çıkan şarkılardan bir seçme sunma niyetindeyim. Bunlardan bir kısmı bugüne kadar yayınlanmamış konser kayıtları olacak. Hatta onlardan ikisiyle başlayalım isterim. Önce 80'li yılları kapatırken yaptığı büyük hitlerden birini dinleyeceğiz, sonra 70'li yıllara uzanacağız. Hayır.

Harici Belleğin açılışında İlhan Erem'in ilk iki planı dinledik. Kariyerinin başında barış, sevgi, umut gibi temalara odaklanan sanatçı ilerleyen yıllarda farklı temalar ve duygular arasında gidip geldi. Başta naif aşk şarkıları seslendirirken dümeni senfonik rock'a kırdı. Oradan mistik durumlara uzandı. 1988 yılında yayımlanan Dünden Yarına adlı albüm bir anlamda eski İlhan Erem'e veda albümüydü. Bilinen ve sevilen şarkılarını yeni düzenlemelerle dinleyiciyle buluşturan İlhan Erem, az önce konser yorumuyla dinlediğimiz Ali Veli Maria gibi yeni şarkılarını da bu albüm aracılığıyla bize göndermişti. Şimdi bu albümdeki eski şarkılara bir göz atalım isterim. 70'li yıllara küçücük bir yolculuk yapacağız ama 80'li yıllardaki düzenlemelerle. Sazlıklar.

80'li yıllara yaklaşırken İlhan Eren müziğinde ciddi bir kırılma noktasıyla karşılaşıyoruz. 1981 yılında yayımlanan Bezgin, o güne dek umuttan, sevgiden, barıştan söz eden sanatçının umutsuzluğa bulandığı albüm olarak tarihe geçiyor ki memleketin içinde bulunduğu karanlık günlerin bunda payı büyük. 12 Eylül darbesi yapılmış, Kenan Evren ve arkadaşları iktidara gelmiş, bir yanda kayıplar, diğer yanda öldürülenler, kapatılan partiler, dernekler ve sendikalar var. Bezgin bu yılları kayıt altına alan ama toplumsal bir bakıştan öte bireysel bir bakışla bize ulaştıran albüm. Albümün asıl şarkısı yıllar sonra farklı bir düzenlemeyle de karşımıza çıkacak olan Olanlar Olmuş ki dinlemeye başladık bile.

Olanlar Olmuş'u iki farklı düzenlemeyle dinledik. Az sonra sizleri bir kısım konser kayıtlarıyla baş başa bırakacağım ama öncesinde yine Bezgin albümünü döndüreyim. Sizlere oradan iki şarkı daha dinleteyim. Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor.

İlhan İrem, Bezgin'de 80'li yılların karanlığını bugüne ulaştırmış, yaşananları bireysel bir bakışla aktarmıştı. 90'lı yıllara geldiğimizde gördüklerini bütün çıplaklığıyla anlatmayı tercih etti. Tam da bugünlerde yaptığı Blues for Moll'la dönemin Kültür Bakanlığı tarafından yasaklandı. İçinde bulunduğu albüm bu şarkı olmadan yayınlanabildi. Yıllar sonra bu şarkıyı Apaçık Radyo aracılığıyla sizlere ulaştırmak isterim. İlhan İrem bir kere daha mikrofonumuzda. Sonrasında onun son döneminde verdiği konserlere uzanacağız.

1974 yazında Burgaz ile Kurşunlu arasındaki Kireç Ocağı sahillerinde yazdım. Anlasana göklerden ve denizlerden geldi.

0: Blues for Molla'nın ardından konser yorumlarıyla Ben Değilim ve Anlasana'yı dinledik. Harici Beyleğin İlhan Erem'e ayırdığım 339. programının sonuna yaklaşıyoruz. Bugün programda Harbiye Açık Hava sahnesinden İzmir'e, Bursa'ya, Ankara'ya uzandık ve İlhan Erem'in 2000'li yıllarda farklı zamanlarda verdiği konserlerin kayıtlarında dinledik. Şimdi dinleyeceğimiz şarkılar da bu konserlerden alınma.
1: Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesi, ürkek şaşkın kararsız duyuyorum. Ve sen bir gök

Teşekkür ederim. Sizler ışığın çağrısına kulak verip gelenler ve gelemeyip yüreği bu akşam bizimle atanlar, bizler Türkiye'nin aydınlık yüzüyüz, ışıklı sevgili yüzüyüz. Birlikte bu akşam bir yolculuğa çıkıyoruz. Döndüğümüzde bu cehennemi dönüştürecek, cennete dönüştürecek güzelliğimiz olacak. Devam ediyoruz. Hadi.

0: Hacıbeylek bitti. Bugün İlhan İrem'le birlikteydik. Bendeniz Murat Meriç. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine burada olacağım. Aranızdan ayrılmadan önce her zamanki temennimi yeniliyorum. Barış'a hasret kalmadığımız yasaksız günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyelim. Hoşça kalın, Apaçık Radyo'da kalın.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Pazar sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Reklamlar.
2: Wings'le ayrıcalıkların zirvesindesin. Dünyadaki tüm restoranlarda %15'e, seçkin Wings Style mekanlarında ve sağlıklı yaşam noktalarında üst limitsiz %20'ye varan ek indirimden faydalan. Sen de Wings'e başvur, ayrıcalıkların zirvesini yaşa. Detaylar wingscard.com.tr'de.
1: Reklamlar bitti.
0: Doğa Dedektifi. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Pazartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tuna Arda, Mete Özel ve Defne Suman'a teşekkür ederiz.
2: Hey! Açık deriz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Daha doğrusu önümüzdeki 4 ile 6 hafta programlarında birlikte olacağız. Çünkü Açık Deniz tatile çıkıyor. Yani ben uzun zamandır ilk defa yurt dışına çıkacağım. İtalya'ya var önümüzdeki rotada. Dolayısıyla bu tatil sırasında da Açık Deniz Arşivinden 4 ila 6 haftalık bir programlar yayınlanacak. 4 ila 6 hafta tatilin ne kadar süreceğini bilmiyorum o yüzden. Evet, bir arkadaşımın teknesine gideceğiz. Roma yakınlarında Ostia diye bir marinada şu anda. Karadağ'a inecek. Oradan Ostia'dan şöyle bir rotamız var. Ostia, San Felice, Napoli, Salerno, Acquaroli, Moratea, Cetraro, Tropea, Lipari, Sicilya, Milazzo diye bir marina gideceğiz herhalde. Oradan da Messina'ya geçeceğiz. Dolayısıyla uzunca bir tatil olacak. Arşivden programlar dinliyor olacaksınız. Ancak ben bu yolculuk sırasında eğer birilerine rastlarsam yine program kaydı yapacağım. Teknenin ismi Silver Romance. 17 metre ahşap, klasik yelkenli değil. Trollor tarzı bir şey ama çok güzel bir tekne. Evet, şimdi sizi 16 Eylül 2017'de Zuhal ve Alper Demiraslan'la yaptığım programla baş başa bırakıyorum. Buyurun.
1: Yine bu hafta nihayet canlı yayında stüdyodayım. Biliyorsunuz haftalardır Bebek 750 ile bir küçük Ege turu atmış idim. Bu hafta Açık Deniz'i Zuhal ve Alper'le yapacağız. Demir Aslanlar. Geçen gün Ferko'nun orada bir açılışta tanıştık Alper'le. Meğerse İzmir Koleji'ndenmiş Alper.
2: Evet abi.
1: Peki, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Evet, bu hafta tabii davet etmemin nedeni de şuydu. Laf arasında Alper ben de yelken yapıyorum dedi. Ben de yelken mi? Tekne ne dedim. Oceanis 33 dedi. Ben de kazulet yaptım.
2: Kazulet mazulet
1: Şimdi,
2: denizdeyiz.
1: tabii bu bir gezi teknesi aslında. Belki hemen sohbeti onunla başlasak iyi olur. Şimdi benim yarışçılığım var. Dolayısıyla gezi tekneleri bizim için aman kazulet oluyor tabii ki. Yani yavaş
3: Doğru.
1: ama denizci.
2: Evet.
1: Yani konforlu ama işte 20 natın üzerine çıkmadan da pek yelken yapmanın keyfini alamayacağımız tekneler. Fakat böyle bir kategori var tabii. Yani ben esprili yaklaşımım dışında evet gezi diye var. Hatta şey de var tabii. Bu tür tekne ve bu tür denizciliğe gönül verip yarışçılara da aynı şeyle küçümseyerek bakan yelkenciler olduğunu biliyorum. Yarış mı? Nefret
2: Ya biz öyle değiliz esasında
1: ederim.
2: çok abi. Ya denizde olalım bizim için en temel şey. Nasıl olursak olalım denizde olalım. O denizi yaşayalım. Denizcilikle, denizcilerle beraber olalım.
1: Peki hemen sorayım. Önce Alper'e sorayım. Kaptan Alper mi? Zuhal.
3: Kaptan Alper,
1: Peki
3: evet.
1: o zaman
3: Ben eşlik ediyorum onun hobisine.
1: tamam. Kaptandan başlayalım. Ne zaman denizde bu anlamda ilişki kurdun Alper?
2: İstanbul'da oldu esasında. Biz tabii ben İzmirliyim. İzmir'de de hafta sonları işte Mordoğan'da şurada burada arkadaşlarımızın babalarının tekneleri boş buldukça onları böyle hafif kaçırma, hafif onlarla beraber çıkmayla başladı. Ama İstanbul'da yelkene gönül verdim. Burada arkadaşlarım başladı. Ben doktorum. Bizim meslek grubu arasında da çok yaygın yelken yapanlar var,
1: Evet biliyorum.
2: yelkenciler var.
1: Evet.
2: Esasında bir hobi olarak başladı. Şu anda da hala hobi boyutunda ama yaşam tarzına çevirmeye çalışıyorum denizcilik
1: Yıllar
2: yapmayı.
1: önce bu program aşağı yukarı 20 senedir sürüyor. 1000 programa vardık ya da geçtik bilmiyorum. Çok yıllar önce belki program başladıktan 2 yıl sonra falan Güven Erdoğan doktor, operatör, yelkenci şeyle tanışmıştık. Ben o zaman Exorient, benim eski teknem, yarış teknesi. Onu yeni almıştım. Böyle bir adam Ataköy Marina'da bir mini transat yapıyordu. Doktor. Sonra işte programa falan geldi. Şimdi hatırlıyorum, şeyi anlatmıştı. Ben denizcilikle doktor cerrahlık meselesini sormuştum da. Hani işte bir fırtınanın o kriziyle bir operasyonun krizini göndermeler yaparak anlatmıştı. Çok
3: ya, şey. Çok ilginç.
2: Evet. İşte çok güzel bir nokta bence. Çünkü bizler çabuk karar vermesi gereken insanlarız. Denizcilik de öyle. Yani cerrahi işlem esnasında.
1: Ben onu şöyle diyorum Alper. Yavaş ama çabuk diyorum.
2: Yavaş ama çabuk sizin sözlerden.
3: Nasıl oluyor?
1: Sakin olman gerekiyor. Evet. Yani evet. Çünkü denizcilik aynı zamanda krizi yönetimi.
3: Soğukkanlı olmanız çok
1: tabii,
3: önemli.
1: Tabii tabii. Yani çünkü tabii o anlamda tekne çok enteresan. İşte iki kişisiz. Genelde iki kişi mi yelken yapıyorsunuz?
2: Minimum iki çıkıyor.
1: Yani sonuç olarak işte denizin ortasındasınız, yalnızsınız. Çıkan her sorunu, işte hastalıktan işte yemek yapmaya, tekneyi temizlemekten işte camadan vurmaya kadar usta çağırma şansınız yok.
2: Zuhal bana kızıyor bazen. Diyor ki ya her şeyi kendin yapmaya çalışıyorsun. Bu ustalar ne yapacak diyor. Diyorum ama tekneye çıkıyoruz yani. Benim bazı şeyleri becerebilmem gerekiyor.
1: Vallahi Alper haklı. Yani. Her şeyi kendin yapmak zor. Ama usta meselesi önemli. Mesela ben işte bu Bebek 750 bir midilli küçük bir Ege turu attım geldim. Silivri açıklarında işte motor denize düştü, bareket kırıldı vesaire. Motor dümen palasını kilitledi. Dolayısıyla rüzgar uygun olmasına rağmen yelken yapamazdım. Çünkü tekneyi yönetemiyordum. Neyse kıyı emniyetinden kıyı M5 diye bir tekne geldi. Silivri'ye bağlandım. Sonra iki tane usta. Yani üç usta aslında. Biri Aktaş Torna. Harika ustalar.
2: Vay. Yani lazım isimleriniz.
1: De Şaban Usta. Şaban Usta motoru sudan. Ben bıraktım suda motoru. Paslanma, korozyon olmasın diye. Geldi çıkardı. Toplam 36 saatte. Yeni bareket yapıldı. Motor çalışır hale geldi. Ve bunu ancak Türkiye'de yapabilirsin. Evet, yani dünyanın başka bir yerinde bırak 36 saatte bütün bu hasarı şey yapmayı, halletmeyi belki insana bile ulaşamazsın.
2: Evet. Randevu verirler size o kadar zaman.
1: Tabii bunun devamında da Zuhal'cığım sen de usta olmak zorundasın teknedeyse.
3: Evet öyleymiş yani sonradan ben de tecrübe ettim. Başlarda kızıyordum ya her şeyi sen yapmak zorunda mısın? Hani bu işi yapan adamlar nasıl para kazanacak o zaman? Her şeyi sen yaparsın. Ama sonra tabii denizin ortasındayken çok değişik tecrübeler yaşadık. Ve Alper'in gemiye yani şeye tekneye hakim olması çok işimizi kolaylaştırdı o anlamda.
1: Peki sen Alper'le beraber mi denize başladın yoksa senin de geçmiş?
3: Alper'le beraber. Benim ben sadece onun hobisine eşlik ediyorum aslında.
1: Şanslı kadın.
3: Evet.
2: Ben de şanslıyım.
1: Peki nasıl kullanıyorsunuz tekneyi? Mesela o klasik soruyu sorayım. Bir yılda kaç gün teknede güvertedesiniz?
2: Tabii değişiyor. Şimdi ben yoğun olarak da çalıştığım için bir defa tatillerimizi orada geçiriyoruz. Hı hı. Şimdi de Tuzla'ya çektim tekneyi. Hı hı. Hastaneme de yakın. Öyle olunca da...
1: Tuzla'daki yeni marinada.
2: Yeni marinada.
3: Çok güzel bir marina yaptılar. Hı hı. Çok.
2: Evet çok sıcak bir marina şu anda. Gerçekten memnunum. Alaçatı'daydık bundan önce. İşte biz de sizin denizde olduğunuz zaman da onu getirdik. Hı. Bir hafta falan sürdü. Hava da bayağı kötüydü.
1: Evet.
2: O bir haftalık süre içinde de hani her fırsatımızı işte bir hafta bir izin kullanabildim. Onu yaptık. Ondan önce bir kardeşimin bir teknesi var. 12'de 42 fit. İşte 12'li Bodrum'a indirdik. Geçen senenin sonunda onu buraya getirdik. Bir önceki bayramda Sakız'a gittik. Bütün işte bayramı orada geçirdik. Çoluk çocuk. İki tane de kızımız var. Onlar bizden denizci olacak gibi duruyor.
3: Tabii tabii. Onlar teknede de olmuş gibiler zaten. Yani son derece hakimler.
2: Yani
3: ama tabii şeyden
2: başla
3: istersen ilk. Tekneyi aldığımızda 7-8 yıl önceydi galiba. Kalamış'taydı tekne. Biz tabii o şeyle heyecanla her hafta sonunu teknede geçiriyorduk.
2: Bir de öğrenme dönemi.
3: Tabii.
2: İşte rüzgar, hadi bir de şunu deneyelim, hadi bunu deneyelim. Bizimkiler içeride mürettebat perişan vaziyette.
3: Ben tekneden bir soğudum. Çünkü bütün acemiliklerini üzerimizde denediler ondan sonra. Ama sonra Çok keyifli.
2: Burada tabii Engin Yorukoğlu'na bir selam etmemiz lazım. Işıklar evet. içinde yatsın. Evet. O da bizim denizci olmamızda gerçekten katkısı olan bir insan. Moğolların bataryası.
1: Peki birazdan çalacağız da ben evet. bir cümlesinden Alper'in bir soruya, bir konuya daha geçmek istiyorum. Tuzla'daki marinanın çok iyi bir marina olduğunu söylediniz. Sosyal hayat var mı? Benim marinalarla ilgili bir ciddi bir şikayetim var. Marinalar hem lokasyon olarak bulundukları çevreden izole edilmiş vaziyetteler. Duvarlarıyla, tel örgüleriyle, yani sivil yaşam diyelim tırnak içinde. Aralarında bir şey var, duvar var. Artı içeri girdikten sonra evet bir suni bir kibarlık var. Hani karada asansörde günaydın demeyen adam marinada birdenbire günaydın deyip
3: doğru güzel güzel
1: gülümsüyor. Bu da ayrı bir tabii, konu bence üzerinde evet. konuşmak için. Ama sonuç olarak marina nüfusu az, deyim doğruysa bilmiyorum. Sosyal hareketlilik çok düşük. Biraz itici yerler. Bu yeni çok güzel marina derken duşundan, tuvaletinden, işte marketinden mi söz
3: yani,
1: ediyorsun yoksa
3: her şey var. Bir alışveriş merkezi gibi düşünün. İşte restoranları var. Aslında sosyal ortam, çok ciddi bir sosyal ortam var. Yeni marinalarda özellikle. Hatta ben bundan biraz şikayetçiyim. Çünkü özellikle biz Alaçatı Marina'dayken 4-5 of. Sene orada kaldık.
2: Evet.
3: Gece marinada uyuyamıyorduk mesela. Yani bütün eğlence merkezlerini Alaçatı Marina'nın içine koymuşlar.
1: Taşımışlar.
3: Sabah 5'e kadar inanılmaz bir müzik çalıyor. Ve oraya siz tatile gidiyorsunuz aslında. Eğlenmeye ya da hani gece kulüplerine gitmeye gitmiyorsunuz. O zaman ev tutarsınız. Hı hı. Biz Alaçatı Marina'dayken çok fazla kalamıyorduk değil mi marinada?
2: Kalamıyorduk. Ama şimdi Türkiye'de bir değişim var esasında. Bu balıkçı barınaklarından şimdi bazılarını belediyeler ıslah edip kendi terimleriyle teknelere de hizmet verebilecek bir hale getirmeye başladılar. Özellikle Bodrum bölgesinde giderek artan sayıda var. En son Gümbet'te yapıldı bu şey, işlem. Bazen de burası böyle hani istenmeyen işte kuytu, işte güvenli, kısıtlı yerler olarak algılanıyordu. Şimdi onları biraz daha rehabilite ettiler. Ne istediğinize ve hani yaşam tarzınıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Biz mesela marinadayken istediğimiz kadar yalnız kalabilmek, istediğimiz kadar da insanlarla karışmak ama temel ihtiyaçlarımızı da normal
1: bir standartta
2: karşılamak istiyoruz. Yani temel beklentim benim marinadan bu.
1: Valla benim işte bu 4 hafta kadar sürdü bebekten çıkıp Midilli'ye gidip Midilli'den tekrar bebeğe dönmem. İki yeri çok sevdim. Geçen hafta Ali Cantor'da da işte yolculuk üzerine konuşuyorduk. Orada da anlatmıştım, tekrarlayayım. Bir tanesi Scala Lutron, Midilli'deki o iç denizlerin küçük olanında.
2: Tamam.
1: Orası tekne bağlama yeri, derinlik mükemmel, 5 küsur metre. Köy, turizm yok. Ama ziyaretçiler var. Şimdi yani ziyaretçiyle turist başka bir şey. Turist böyle o sektör belli taleplerle geliyor.
3: Aynen öyle. Evet.
1: Ziyaretçi ise konuk gibi yani evet. yavaşça yavaşıyor evet. ve orada yaşamaya başlıyor. Orasını çok sevdim, sakin. Hani ya şurada yerleşsem de bir ev tutsam da işte hani kitap mı yazsam, işte şey film senaryo mu yazsam gibi şeyler uyandırıyor. Bir tanesi de Marmara Adası'nda saraylar.
2: Hmm.
1: Mükemmel bir yer. Tam senin tarif ettiğin gibi yani belediyeye ait. Çok sevimli bir şeyi var, sandallardan oluşan bir balıkçıların, profesyonel amatör, oltalıcıların tekneleri var. Bir de bayağı 5 metre, yine 6 metre derinlik var, her boy teknenin yanaşabileceği bir restoranın rıhtımı var. Gece, biraz önce Zuhal'in söz ettiği o müzik ve eğlence terörü yok.
3: Evet, ciddi bir
1: rahatça
3: terör gerçekten.
1: Uyuyabiliyorsun. Her türlü ihtiyacın karşılanıyor. Yani 3 tane ciddi markanın şeyi var, marketi var. Çok gelişmiş bir, ki bizler için çok önemli, hırdavatçı dükkanı var.
2: Her lazım.
1: Her kabloydu, fixing neyse, liftin her halt var. Ondan sonra tuvalet ihtiyacı çok parlak olmasa bile yani yetebiliyor. Sonra da işte çay bahçeleri, kafeleri, minik restoranları falan var ve tekneden adımını atıp caddeye çıktığın zaman oradaki insanlarla selamlaşmaya başlıyorsun. Yani tekne sahibi diye bir şey yok.
3: Ne evet. kadar güzel.
1: Evet. Dolayısıyla yani bu barınak meselesi, ben onu takip edemedim. Arada bir internette rastlıyorum, hani gidip görüp şey yapmadım. Bir de yani bu anlamda benim vereceğim örneklerden bir tanesi Çanakkale Marina. Orayı da enteresan, belediye işletiyor. Ve de orada da hemen işte çıkıyorsun, orada balık satıyorlar, orada dondurmacası, kafesi vesairesi filan.
2: Bozcaada'yı da belki sayabiliriz bu grup içine esasında.
1: Evet ama Bozcaada'da turizm var.
2: Evet, turizm var ama Bozcaada'ya bağlandığın zaman biz mesela çok kötü bir havada Bozcaada'ya akşamüstü, artık güneş de bitti, tam karanlık basmak üzereyken yanaştık. Oradaki 2-3 gündür çok esiyordu ve denizde bir biz vardık, hani öyle bir ortam, 42 esiyordu.
1: İyiymiş.
2: Çok sağlam esiyordu. Öyle bir karşılamayla karşılaştık ki biz Bozcaada'da. Hani benim Bozcaada'yı çok severdim ama oradaki o insanları, hani yerli halktan bahsediyorum, turistten ve turizmciden değil. Onların böyle bizi daha marinaya, limana girerken uzaktan görüp hemen el işareti, el edip şuraya gel bilmem ne. Biz de yanaştık, tekneye atlayıp halatlar alıp kendileri bağladılar. Hı-hı. Hani ya siz çok yoldan geldiniz, bu havada canınız çıkmıştır falan deyip böyle şakalaşıp.
1: Bu iyi tabii.
2: Evet, çok iyi bir şey gerçekten.
3: Bu
2: iyi tabii.
3: Bu da oralara özgü bir şey.
1: Bir de geçen hafta yine söyledim Çanakkale Marina ile ilgili. Orada da çok, bana, bize çok sevinme gelen bir detay vardı. Bisikletler var, ücretsiz. Binip çarşıya alışverişe gidiyorsun.
2: 10 numaraymış.
3: Çok güzelmiş.
2: 10 numaraymış.
1: Peki, Moğolları da söz ediyorduk. Çalmadan önce var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ana olarak.
3: Valla Moğolların yeri bizde çok ayrı. Özellikle Allah rahmet eylesin Engin abi, bizim nikah şahidimizdi. Engin Yörükoğlu. Onunla çok güzel anılarımız var. Alper'in dediği gibi bizi aslında tekne sevgisini, deniz sevgisini aşılayan da Engin abiydi.
1: Denizci miydi? Yani teknesi vardı da siz teknesine mi davet etti yoksa?
2: Ya Engin abi tabii değişik bir insan. Bence her şeydi. Denizciydi de aynı zamanda. Kendi teknesi yoktu ama hani en iyi tekne dediği arkadaşlarının ve sevdiği dostlarının tekneleri vardı hep. Bizi onlara davet ederdi kendi teknesi gibi. O dostlarıyla sonradan tanıştık ama
3: yarışlara biz Engin falan abiyle,
2: tabii o Bodrum'daki yarışlara katıldık beraber. Evet. Ekibi organize etti.
3: Hatta dereceye girdiler. Üçüncü mü olmuş?
2: Evet, kendi klasmanımızda. Kendi klasmanları. Evet, biraz böyle.
1: Üç teknim vardı.
2: Dört. Yok, 6-7 tane vardı. Biz de şaşırdık nasıl üçüncü olduk diye. İyi şanslı bir çıkışla vesaire falan. Gerçekten Engin abi o aynı şekilde. Bir de tabii Cahit Berkay. Cahit abi de bizim nikahımızda bir sürpriz yaptı. Kendi sazıyla geldi ve Selvi Boylum Al Yazmalı mı, evet, orada bir anda çalmaya
3: hiç
2: başladı. Hiç beklemiyordu. Gerçekten çok,
3: konuk
2: çok güzel
3: olarak
2: bir düğün
3: geldi
2: hediyesiydi.
3: Ama sürpriz yaptı. Evet. Çok çok seviyoruz Moğolları.
1: Peki bu, şimdi hemen çalacağız da ben bir şey daha ekleyeyim bu konudan kopmadan. Bu arkadaşın teknesi en iyi tekne mesela. Mesela ben katılmıyorum. En iyi tekne benim teknem.
2: Benim için de öyle ama.
1: Çünkü arkadaşın teknesinde kaptanlık yapamıyorsun. Saygıdan onun kararlarına evet diyorsun ama kararlara katılmadığın zaman da içinden biraz sıkılıyorsun. Gideyim ben artık.
3: Bir de derler ya, tekneyi bir alınca sevinirsin, bir de satarken sevinirsin.
2: Yani evet. Öyle sözler var ama bunlar var, tabii sözler tartışılır yani, evet, işte hepsi ama toplumdaki sözler mi?
1: Peki Zuhal anons etsin, Moğollardan hangi parça?
3: Valla Moğolların çok şarkılarını, birçok şarkısını seviyorum ama ıssızlığın ortasında çalalım mı?
1: Issızlığın ortası hazır değil galiba ama hazır mı? Peki çalalım.
3: Harika.

0: Peki Moğollardan ne çaldık Zuhal?
1: Issızlığın ortasında.
0: Peki başta Alper'in doktor olduğunu konuştuk. Zuhal neci?
1: Ben sanatla ilgileniyorum aslında. NTV'de Benim Sanatım adlı bir belgesel programımız var. Çok rutini olan bir program değil. Çünkü yurt dışında çekiyoruz. Dolayısıyla çekim süreci biraz uzun. Montaj süreci biraz uzun. Bittikçe yayınlanan bir program. Geçen yıl 3 bölüm yayınlandı. New York'ta Haluk Akakçe ile yaptık. Paris'te sevgili Sarkis ile çektik. Ve Berlin'de de Ayşe Erkmen ile çektik. Onların burada Dream Art Dolapdere'de bir büyük bir galeri var. Orada sergileri vardı. Yayın tarihlerini sergilerin olduğu tarihe denk getirdik. Ve çok keyifli bir 3 bölüm oldu.
0: Peki hemen klasik bir soruyu sorayım. Normal olarak televizyonlarda bir işte dizi ya da işte bir sanat programının belli bir aralıkta izleyiciyi alıştırması gerekir ki rating denen meselenin arkası şey olsun. Böyle çok uzun aralıklarla yapılan programın bir rating meselesi oluyor mu, yoksa sponsorum var rating umurunda değil mi?
1: Ferko sağ olsun, evet, Ferit Meriç'ten. Onlar sanatta birçok projeyi zaten destekleyen bir...
0: Ferit'e selam evet. söyleyeyim. Ferit benim sınıf arkadaşımdır.
1: Evet, buradan
0: beraber,
1: selam
0: beraber büyüdük. İzengi formada. Yatılı okuyorduk. Alperler yatılı okuyamadılar.
2: Evet. Bizde de bir grubu alabildiler yatılı. Biz o şanssız grup taraftayız.
1: Ferko sponsor. Ama ilginç bir şekilde NTV'den gelen rating bilgilerine göre program çok fazla rating alıyor. Çünkü değişik bir sanat farklı bir program yapıyoruz aslında. Çünkü yurt dışına gidiyoruz. Çünkü sanat hep böyle farklı sunuldu bugüne kadar.
0: Ne demek o?
1: Şöyle...
2: Zorlaştırıcı diyordun sen esasında.
1: Zorlaştırıcı, evet. Yani okunması zorlaştırıcı sunuluyordu.
0: Yani şunu mu anlıyoruz? Sanatçı burada neler hissetmiş meselesi problematik miydi?
1: Çok doğru.
2: Yazar burada ne demek istedi?
1: Yazar burada ne demek istedi, evet.
0: Yani bu sanatın tüketime hazırlanış yöntemlerinde bir problem olduğu için mi böyle? Yoksa halkımız bu işten anlamıyor mu?
1: Halkımız aslında anlıyor bu işten. Halka düzgün bir şekilde sunduğunuz zaman bunu anlıyor. Düzgün bir şekilde sunmaktan kastım şu. Biz ne yapıyoruz? Bunu herkesin anlayabileceği bir hale getiriyoruz. İşte New York'a gittik. Haluk Akakçe ile New York'ta işte stüdyosuna gittik, şehri birlikte dolaştık ya da Paris'e gittik. Paris'te Sarkis'in zaten muazzam bir atölyesi var. Atölyesini birlikte gezdik. Sarkis Louvre'da sergi açmış bir sanatçı. Bunları ama Türkiye'de kimse bilmiyor. Pompidou'da sergi açmış bir sanatçı. Biz aldık Sarkis'i, oralarda sohbet ettik. Birlikte şehri dolaştık, Paris'i dolaştık. Dolayısıyla hani hem şehri gösterdiğiniz zaman hem de sanatçının dilinden kendi üretimlerini aktardığınız zaman izlemesi daha zevkli oluyor. Yani rating kısmına çok fazla takılmıyorum açıkçası. Anladım. O yüzden sorunuz ters köşe yaptı bende.
0: Yok, bu halkın anlama meselesi benim de çok hoş bir anekdotum var. Akademide öğrenciydim o zaman. Sinemacı bir arkadaşım var. Beraber taksideyiz. Cağaloğlu yokuşundan çıkıyoruz. Bir yere gidiyoruz, bilmiyorum. Bu meseleler konuşuluyor. Bu işte halkın anlamamasından çok şikayet etti. Sinemacı olarak şoför döndü. Düzgün bir film çektiğinizde seyretmedik bir dedi. Yani evet, çünkü hakikaten tabii burada şey de çok önemli. Seyrek program olduğu zaman demek ki benim anladığım kadarıyla PR'ı da iyi yapılıyor. Yani çünkü izleyiciye bir de o programın yarın saat işte 13.45'te yayında olacağına
1: çok
0: düzgün
1: ciddi,
0: duyurulması lazım.
1: Çok bağıra çağıra bir PR yapmadık işin açıkçası. Geçen sene 3 bölüm yayınlandı dediğim gibi. New York, Paris ve Berlin bölümleri. Ve üçü de NTV'den gelen reyting bilgilerine göre gerçekten çok güzel reyting almışlar. Bana gelen mesajlar sosyal medyadan, çünkü artık biliyorsunuz, ölçebiliyorsunuz ne kadar insanın izlediğini gelen tepkilerle. Mesela Urfa'dan bir çocuk bana işte böyle bir sanatçıyla bizi tanıştırdığınız için teşekkürler diye Facebook'tan mesaj atmıştı. Hani bunlar gerçekten güzel şeyler, geri dönüşümler. NTV'den gelen bilgi de evet, reytingi güzeldi. Ya çok fazla da aslında kafayı yormuyorum. Hani çok izlenir mi, izlenmez mi ona?
0: Başka bir soru sorayım. Tamam, halkımızı bir şekilde yani ikna etmek mümkün. Doğru iletişim kurarak, doğru ilginç hikayeler sunarak. Ama sanatçılarla iş yapmak da zor olsa gerek. Aksi olabilir. Çünkü evet, sanatçı dediğin adam biraz da marazi bir şeyler taşır bünyesinde ki... Evet. Zor oluyor mu?
1: Tabii çok kibirli bir sektör aslında. Yani sanatçı dediğimiz insanlar da egoları da yüksek insanlar. Zor oluyor mu? Oluyor. O yüzden zaten programın bir rutini yok. Çünkü onların takvimlerine uydurmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yurt dışında çektiğimiz için 4-5 gününü bize ayırmak durumunda kalıyorlar. Buna ikna etmek biraz zor oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Hani
0: zorunlu kibarlık sürdürüyorsun değil mi? Sürekli alttan alıp kibar, kibar, kibar, kibar.
1: Evet, evet. Ama tabii bunu isteyerek de yapıyorsunuz aslında. Çünkü o sanatçı, hani ben vizyonunu beğenmediğim, üretimini beğenmediğim bir sanatçıyla program yapmıyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Üretimini, vizyonunu, sanatını beğendiğim insanlar oldukları için... hani onları alttan almak ya da ikna etmek. Çünkü şunu söylediğiniz zaman zaten ikna oluyorlar. Yani siz bir iş yapıyorsunuz ve bunu kalıcı hale getirelim biz. Çünkü benim programımda aslında sana

0: sergileri tekrar gündeme getirdik.
1: Hı-hı.
0: Kimsenin görmediği.
1: Demin bir laf ettin. Ben zaten sevdiğim sanatçılarla yapıyorum diye. Şimdi bu televizyon patronu olarak...
2: Hı-hı.
1: Zuhal, ne demek? Ben şimdi sana Alper'in resimlerinden işte sanatını yap desem, sen de bana ben Alper'in resimlerini sevmiyorum diyebilir misin?
2: Kesin yapmaz.
1: Kesin
2: yapmaz.
1: Zuhal, kovuldun.
0: Şöyle yapmam çünkü bu bir gönül işi aslında. Ben kendimi böyle ifade etmeyi seviyorum. Yani biraz aslında arkeolojik kazı gibi de o sanatçıyı merak etmeniz lazım. Onun vizyonunu öğrenmeye hevesli olmanız lazım ki onunla ilgili biz uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani 2-3 ay o sanatçıyla mesai yapıyoruz. Yüz yüze olmasak da. Ve ben onun dünyasına giriyorum, onun hikayesine giriyorum.
1: Bir tür belgesel hazırlıyorsun yani.
0: Bir tür, aslında program demek evet, biraz haksızlık olabilir, bir tür belgesel hazırlıyoruz. Dolayısıyla hani dediğim gibi yani biraz arkeolojik kazı gibi kazdıkça içinden o sanatçının farklı özellikleri çıkıyor. Ve hani...
1: Sanatçı peki şaşırıyor mu? Ben buna böyle hiç bakmamıştım diye.
0: Evet, oldu aslında.
2: Mesela, hiç beklemiyordum yani kadar... böyle bir şey değil. Ondan sonra mutluluklarını ve diğer sanatçılarla kendi programlarını paylaşarak daha fazla insanın Zuhal'den program yapmasını istemesini sağladılar. Bu gerçekten hani kendi talebini yaratan bir şey oldu ve bu isimler çok büyük isimler. Şimdi Faruk Nisa Zeydi hazırlıyor. Biraz önce siz söylerken geldi aklıma da araya girmeyeyim dedim. Hani bu kibirle şunda bunda uğraşmak zor mu diye. Fahri Nisa Zeyd kaç senesi?
0: 91 yılında vefat etti.
2: 91 yılında vefat etti. Şimdi ölmüş bir sanatçının...
1: Mirasçılarıyla uğraşıyorsun.
2: Evet. Hem de şeyle Ürdün Prensi'yle uğraşıyor şu anda. Evet, Veliaht Prensi'yle.
0: Evet, oğlu Ürdün Prensi Fahri Nisa Zeyd'in. Örneğin Fahri Nisa Zeyd de çok hayran olduğum, eserlerini çok takip ettiğim bir sanatçı. Hani böyle bir şansı yakalamış olmaktan dolayı da çok mutluyum açıkçası. Şu an Fahri Nisa Zeyd üzerine çalışıyoruz. Ürdün'de yaptık çekimleri oğluyla ve oğlunun ailesiyle, onu tanımış olan insanlarla röportajlar yaptık. Bir öğrencisiyle yaptık ki o öğrencisi de Bayan Adila, sanat tarihçi ve Fahri Nisa Zeyd'in üzerine çok geniş kapsamlı bir biyografi kitabı var. Şimdi Londra'ya gidiyoruz önümüzdeki hafta. Tate'de biliyorsunuz, Tate Modern'de bir sergisi var. Fahri Nisa Zeyd'in. Evet. Tate Modern'deki sergisini çekeceğiz. Sonra da Berlin'de 19 Ekim'de Berlin'de açılacak sergisi. Oradan da Beyrut'a gidecek. Biz Berlin'deki sergiyi de çekeceğiz ve inşallah bir aksilik olmazsa Kasım ayında NTV'de yayınlanacak.
1: Peki müzik arası vereceğiz ama bir şey daha sormadan geçmek istemiyorum. Bu mesela şu anlattığın hikayede bol malzeme var. Kurguda ne yapıyorsun? Belli bir zamanda kalmak zorundasın. Kimle kavga ediyorsun?
0: Kendimle kavga ediyorum. Kurguyu yapan Burak Bakış var, benim bu işi birlikte yaptığım arkadaşım. Çok yetenekli. Hem programı çekiyor kameraman olarak, hem kurguyu yapıyor. Çektiği şeyleri kurgulamak tabii ki çok büyük avantaj. Hem onunla biraz tabii kavga ediyoruz kurgu zamanı, hem ben kendimle çok kavga ediyorum. Çünkü düşünsenize 4-5 saatlik bir şeyiniz var, kaydınız var. Hmm. Onu 35-36 dakikaya indirmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani kıyamıyorsunuz gerçekten.
1: Tamam, müziğe geçeceğiz ama Isaac Einstein'dan bir şey vereyim, alıntı.
2: Evet.
1: Biliyorsun yani onun prodüktörü Sovyetler Birliği.
0: Evet.
1: Bir filmin çekiminde şeyi sarıya boyatıyor. Geniş bir kırsal alanı sarıya boyatıyor. Düşünsene yani dönümler. Sonra da montajda atıyor. Peki deniz üstü köprü mü çalacaktık?
2: Evet.
0: Olur. O da keyifli. Cem Karaca, değil mi? Cem Karaca ile birlikte.
2: Moğollarla beraber, evet. Hı-hı.

0: Evet, Cem Karaca ve Moğollar Deniz Üstü Köpürür. Zuhal Demir Aslan'la biraz televizyonculuk konuştuk. Alper, sıkıldın mı?
1: Sıkılmadım ondan. 100 defa da dinlesem sıkılmayacağım gibi.
2: Peki, keyifli konular.
0: Peki tekrar denize dönelim. Her teknede bir düzen vardır. Sizin teknede bir kere bir düzeni kim kuruyor? Yani dahili kaptan ya da güverte süvarisi diyelim ona, kaptan evet. Diyeyim kim? Zuhal mi sen mi?
1: Vallahi benim herhalde. Yani ki, evet. Peki bir de kızlarımla beraber esasında. Şimdi eskiden Simru biraz daha fazla zaman geçiriyordu. Şimdi
0: yaşlarını sorayım hemen.
1: Simru 20 yaşında.
0: Oo.
2: Zeynep tamam.
1: Emekli oluyor.
0: Hadi yarışalım.
1: Çocuklukta.
0: Hadi yarışalım.
1: Evet, yarışalım. Zeynep de 12. Şimdi Simru'yla çok zaman geçirdik biz önce teknede. Şimdi Zeynep büyüdü. Geçen hafta sonu gene beraberdik. O içeriği bütün kendi o katlanır kutular almış.
0: Kameradan söz ediyoruz.
1: Evet, kameraları, salonu, içerideki salonu tamamen kendi organize etti. Hamdi diye bir arkadaşım var. Sigorta şirketinin başında üçümüz beraberdik. Biz Hamdi ile temizlik yapıyoruz. İşte bir de tamirat, tadilat yapıyoruz. O böyle o kutulara tık tık tık tık yerleştirdi. Sonra döndü şöyle baktı. Baba, bunların yerini çok değiştirmeyelim dedi. Ha dedim, tamam, yeni kaptan kim belli.
0: Peki ekipleri şeyden, rıhtı rıhtımdan, iskeleden izlerken, ki ben çok severim. Hani ya tekne geliyor, bakalım nasıl demir atacak. Eğlencesi.
2: Evet evet, bazıları
0: bir de,
2: çok güzel
0: bir,
2: geliyor.
0: Bir de soğuk bir şey açıp.
1: Evet, hava biraz da kötüyse evet. Çok zevkli oluyor.
0: Hangi sessiz mi yanaşırsınız, sesli mi yanaşırsınız? Şimdi bir kısımda bakıyorsun yanaşıyorlar. Allah'ım, sanki aile kavgası çıkmış evet. Gibi oluyor.
2: Ha, yok, biz sessiz
0: bir kısımda böyle hiç ses çıkmıyor. Böyle herkes işini biliyor filan.
1: Evet, Zuhal Demir'de olur genelde. Ha,
0: gene baş üstünde
2: evet.
0: Sen mi?
2: Evet evet. Evet. Bizde iş bölümü
1: i̇ş
2: belli
1: bölümü
2: yani.
1: Öyle. Kızlar genelde işte sağa solu kollarlar. Hı-hı. Bir de
0: usturmaçalar.
1: Usturmaçalar evet. Evet. Onlar daha yanaşırken zaten hiç söylemeden hemen onları liman girişinde atıyorlar. Şeye geçerler hemen kıç tarafa. Oradaki halatları alırlar yukarıdan. Hı-hı. Ben dümende ve motorda olurum genellikle. Hep ama en güzel şey gelişti. Hani o bağırış çağırış bence iletişimi kesmekten oluyor. Biz sürekli bir göz iletişimi kurarız birbirimizle. Hiçbir şey yapmadığımız zaman bir arada bir dönüp bakıyoruz. O ses seviyesini düşürüyor. Aile faciasına sebep olabilir yani bence bir yanlışma.
0: Peki hani böyle çok bildik bir konu vardır. Tekneyi büyütecek misiniz?
2: İstiyoruz. Evet.
1: Vallahi, evet.
2: Ben daha çok istiyorum galiba.
0: Peki neden istiyorsun? Mesela Oceanis 33'ün, ki yani ben hep söylüyorum, bu modern tekneler eski o Clark Cable teknelerine göre, yani Swan'lara falan göre 5 misli falan fazla mekan veriyor. Çok daha başarılı iç şeyleri. Yani o eski geleneksel teknelerin dış mimarisi muazzam. İçerisi o, yani tam otur bir vaziyette. Hiçbir şey yapamamışlar yani.
1: Otur bir iş.
2: Ya 33, 2-3 günlüğüne gidiyorsanız çok ideal, çok güzel. Ama biz denizde daha fazla zaman geçirmek istiyoruz. Yani bir haftalık, 10 günlük ya da işte 3 hafta, bazen bir ay falan kalmak istiyoruz. O zaman çok konforlu değil. Yani hı-hı. Çok konfor sunmuyor.
0: Teknede konfor derken, şimdi bu cümleyi böyle kağıda yazsan, konfor dersen jacuzzi istiyor zannederler.
2: Yok yok, öyle değil. Ondan bahsetmiyorum.
0: Konfor nedir? Teknedeki konfor.
2: Eğer 3 hafta ya da bir ay daha fazla zaman geçirmek istiyorsanız denizin üstünde bir yerleşik düzeninizin olmasına ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte mutfağım biraz daha büyük olsun, biraz daha yemek yapabileyim ya da işte kıyafetlerimi güzelce asabileyim. Hani
1: bavuldan kurtulayım istiyor.
2: Bavuldan kurtulayım.
1: Dolaplarda olsun her şey, aradığımı evet. Bulayım. Çünkü tekne ufaldıkça bir şeyi bulmak için başka bir şeyin yerini değiştirmek
0: tabii, çok,
1: zorunda.
0: Çok üst üste.
2: Yoksa jacuzzi falan yok canım yani. Zaten o zaman öyle bir beklentim varsa denize çıkma ya.
1: Evinde jacuzzi.
2: Evinde jacuzzi. Bu biraz daha hani yer açmak. Daha.
0: Peki anladığım kadarıyla siz bayağı tekneyle, hani bir kısım şey var, teknem var ol demek için tekne sahibidir. Doğru. Bir kısmı da sizin gibi bu işin deniz öncelikli. Muhtemelen büyüyecek bir sandalda da aynı heyecanları yaşayabilirsiniz. benim bir iddiam var, ya daha doğrusu bir tespitim var ki Türkiye'deki marinalardaki teknelerin %80'i kuzey tekneleri. Büyük kamera, küçük havuz. Evet. Ben tam tersini söylüyorum. Hatta Bebek 750'yi ben öyle tasarladım. Yani Bebek 750'de biz 12 kişi şu oturduğumuz espasta yemek yiyebiliyoruz. 8 kişi birbirimize değmeden seyir yapabiliyoruz. Muhtemelen Oceanus 33 sizin teknenin havuzunda biraz sıkışırsan 6 kişi yemek yiyebilirsiniz.
2: 8 kişi yedik.
1: Çocuklar evet.
0: Çocukları kucağımıza oturduk.
2: 8 kişi yedik evet. Biraz biz öyle kalabalık da seviyoruz aslında. Çok
0: işte o zaman,
2: komik hikayelerimiz var böyle. Mesela Kalamış'tan biz 11 kişi tekneye binip işte adalara gidip böyle mülteci teknesi gibiydik resmen. Teknenin her yerinden insanlar çıkıyor. Yani evet sıkışık ama kalabalık tekne de kalabalık güzel oluyor aslında.
0: Evet, o benim yine bir anımı anlatmadan geçmeyeyim buradan. Bir grup arkadaş yani 8-10 kişiydik herhalde işte bir charter tekrar kiralık tekneyle mavi yolculuk kaptansız. Biz bağladık yanımızda bir İtalyan tekne var. Şimdi bizim teknedeki durum şu. Mavra ön taraftaysa herkes baş üstünde. Kakara kikiri. Sonra yok. Kış tarafta toplanıyoruz. Kakara kikiri. İtalyan teknesindeki durum işte şu. Kız baş üstünde uzanmış kitabını okuyor. Kadın kıçta gazetesinin dergisini okuyor. Adam sessizce bir şeyler yapıyor. Sonra kadın dayanamadı. Döndü. Siz tatilde değil misiniz dedi.
1: Ama onlar sanki birbirlerine karşı tatil yapmış gibi.
0: Peki hadi size kamuoyu önünde teklif Alper. Kaptan sensin, seninle muhatap olayım.
1: Tamam.
0: Bebek 1250'yi yapalım size.
1: Tamam.
0: Tam Zuhal şeyi versin, ben mimar olarak Zuhal'den brief alayım.
1: Tamam.
0: Havuzun büyüklüğü bu kadar, içerideki şeyler böyle diye. Bir tekne yapalım.
2: Aynı şahane.
1: Yapalım. Ama bir önce Bebek 750'yi de bizi bir...
0: Gel hemen. Hemen. Yarın gelin.
1: Ama sonra...
0: Contemporary var. Sen yarın herhalde...
2: Contemporary'yi gezdim.
0: Gezdim mi?
2: Evet.
0: Hadi tamam. Yarın gelin.
1: Bu akşam annemler geliyor İzmir'de ama haftaya olur.
0: Tamam haftaya. Bu da kamuoyunda bir davet.
1: Tamam. Kabul. Tamam. Haftaya ölen.
0: Peki. Zaman geçiyor. Geçti bile. Bir müzik daha... çalalım isterseniz. Sonra da Gökhan'a abura bağlanıp havanın durumlarını öğreniriz. Ben merak ediyorum. Genelde dün verilen hava raporlarına göre durum, gökyüzü biraz daha değişik gibi geldi bana. Gökhan abura soracağım. Ne çalalım arkadaşlar?
2: Moğollardan mı gidiyoruz yine?
0: Evet.
1: Evet.
2: O zaman bir şey yapmalı çalalım.
0: Tamam peki.
1: Evet.

0: Peki son bir soruyu da konuşalım, sohbet edelim. Sonra Gökhan Abur hatta olacak. Uzun yol düşünüyor musunuz? Sen 4 haftayla sınırladın neredeyse teknedeki hayatı. Daha uzun, yani mesela karayı bırakıp teknede yaşayabilir misiniz?
1: Yok, ben yaşayamam. Ama Alper yaşar.
2: Ben yaşarım. Planımızda da var.
0: Öyle mi?
2: Ben artık bu şu anda Okan Üniversitesi Hastanesi'ndeyim. Bu benim son iş yerim diyorum ben. Kurduk hastaneyi, yaptık, tamam, bitti. Bir sene daha belki devam edeceğim veya 2 sene daha. Ama ondan sonra yaz başında bırakıp tekneyle 3-4 ay hiç plansız, programsız ve tam hani rüzgarlardan eserse diyorlar ya. Hı. O şekilde yapacağım. Biliyorsunuz iletişim çok kolay. WhatsApp only. Hı-hı. Ve arkadaşlarıma, dostlarıma diyeceğim ki ben şuradayım, şu adadayım. Nereye gittiğimin çok önemi yok ama bulunduğum yere birer hafta, ikişer gün, üçer gün dostlarımı davet edeceğim. Gelen, davet etmeden de gelmek serbest bu arada. Orada yaşayıp 3-4 ay bir nötrleyeceğim. Ondan sonra da sadece denizde yaşamak değil ama deniz kıyısında yaşamak üzerine ve denizde olmakla ilgili kesin bir şeyim var, kararım var. Karada olduğumuz ve bağlı olduğumuz zamanlar Zuhal de gelir.
0: O zaman 12.5 az gelir bu konser, şey, bu şeyde.
1: Değil mi? Tabii, bence de.
0: 14-16
2: yani
0: arası.
2: İşte olması. O zaman yani 50'yi geçmeyeyim diyorum ama.
0: Yok.
2: 50 fit.
0: Hayır, tekne tasarlandığı zaman bence yani 14 metre iyi tasarlanmış bir tekne, kötü evet, tasarlanmış 18.000 metrede çok tekneden daha kesinlikle konfor tırnak içinde sunabilir. Peki bu hafta Zuhal Demiraslan ve Alper Demiraslan'la benim çok keyif aldığım bir sohbet yaptık. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur, dinleyicilerimiz de tabii ki. Tekrar çok teşekkür ettim.
1: Çok keyifliydi. Vallahi sürçüisyan ettiysek affola. Çok heyecanlandım. Çok güzeldi.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten hem denizi konuşmak hem sanatı konuşmak.
0: Evet.
2: Benim hep ihtiyaç duyduğum şeyler. Mutlaka izleyicilerimizin de, dinleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir diye tahmin ediyorum.
0: Umarım, umarım. Evet, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Açık Deniz!

önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tuna Arda, Mete Özel ve Defne Suman'a teşekkür ederiz.
1: Evet, işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı, yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık. Ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve bize askerler hiç uyarmadan geldi, bize 20 tane kadın. 20 tane kadının 5 tanesi erdi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jokladılar, anons yapmadılar. Ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimize, beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız katledildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum bu gündeme taşındığı için. Yani ben bu dayağı hak etmedim.
2: Rize İkizdere'de HES protestosu sırasında kolluk güçlerinden şiddet gören Havva 1 direneceğini açıklıyor.
3: Apaçık Radyo.
4: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da Apaçık Radyo'da.
2: Devrimi düşünebiliriz, düşünebiliriz. Hatta yetmez bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra şu anda bunu düşünüyorsan yaparız. Yapmaya başlarız. Sonra da hep öyle yaşarız. Ve böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
4: Kazım Koyuncu. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Maggie ve Haldun Dostoğlu'ya teşekkür ederiz.
5: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspresi Ramişnevit. Milat Bülent Kılıç Estem. Programı canlı yapmadığım sürece yakalayamadığım, üzerinde duramadığım kimi konular oluyor. Çünkü ben birkaç gün önce hazırlıyorum programı ve bu nedenle de sizden söylediğim her şeyi birkaç günlük pay gözeterek kabul etmenizi, almanızı rica ediyorum. Amerika ilk hafta esas olarak ülkenin güneyine, yani İran'ın güneyine yönelik saldırılar düzenliyordu. Fakat 19 Temmuz'da Dünya Kupası final maçının bitiminden hemen sonra bu saldırıların hedeflerini genişletti ve Tebriz, Urmiye, Ahvaz bölgelerini giderek de Huzistan'ı hedef aldı. Sonraki günlerde bölge biraz daha genişledi ve örneğin Tahran'ı, Tebriz'i ve başkaca kentleri de kattı bu hedef listesine. Amerika yolları, tren hatlarını, telefon vericilerini vurdu ama yaptığı en aşağılık iş herhalde Hormozgan'ın Jaski ilçesindeki deniz suyu arıtma tesisinin vurulması oldu. Çünkü zaten susuzluk çekiliyordu bu bölgede ve bu eylem yüzünden yaklaşık 10 bin kişi susuz kaldı. İransa Kuveyt'e, Bahreyn'e, Ürdün'e, Suriye'ye, Suudi Arabistan'a ve Irak'taki Kürt bölgesindeki Süleymaniye, Erbil, Şaklava gibi kentlere roketler yolladı, insansız hava araçları yolladı. Hürmüz'de açık deniz operasyonları düzenledi. Bahreyn'de de Amazon şirketinin bir yapısını vurdu ve bütün bu eylemlerde de genel olarak Amerika'nın bu ülkelerdeki askeri üslerini hedef aldığını öne sürdü. Bu arada Yemen'deki İran destekli Husiler 20 Temmuz itibariyle Suudi Arabistan'a karşı bir deniz ablukası kararı aldı. Yani savaşın bütün bölgede, özellikle de Körfez'de inanılmaz biçimde büyüme olasılığı çok güçlenmiş durumda ve bu konuda devam edeceğiz ama önce müziğe dönelim. Fransa'da ikamet eden Şemirani ailesinin bütün üyelerinden size yıllardır pek çok kez parçalar çaldım. Ailenin bütün üyeleri müzisyen ve çok nitelikli işler yapıyorlar. Ne yazık ki baba Cemşit Şemirani kısa bir süre önce öldü ama oğulları ve kızı dünyanın her yerinden müzisyenlerle işbirliği etmeye, kaliteli müzikler üretmeye devam ediyor. Baba Cemşit Şemirani henüz hayattayken iki oğlu ile, yani Bijen ve Keyvan'la bir grup kurmuştu. Adı Trio Şemirani'ydi. Dinleyeceğimiz bu ilk parça Trio Şemirani'nin Arzust adlı parçası olacak. Şiir Mevlana'nın ünlü gazelinden. Bir takım yorumlarla başka türlü de çevrilebilirdi ama ben bir kısmını şöyle çevirmiş olayım. Görün ey yüz, çünkü bahçemi, gülistanımı arıyorum. Aralan ey dudak, çünkü o bol şekerimi arıyorum. Ey güneş yüzlü, görün bir an bulutlar ardından. Çünkü o ışıl ışıl parlayan çehreyi arıyorum. Parçada şiiri baba Cemşit Şemirani okuyor.

İranlı müzisyenler Baba Cemşit ve oğulları Bijen'le Keyvan Şemirani'den dinledik. Yeniden savaş gündemine dönecek olursak, hemen değilse bile kısa bir süre içinde anlaşma görüşmelerine yeniden dönülebileceğini ama o noktaya kadar tarafların birbirine gözdağı vermeye çalıştığını düşünenler var. Bana kalırsa işlerin bütünüyle kontrolden çıkma olasılığı da güçlü gözüküyor. Amerika'nın yalnızca bir takım adaları işgal edeceğini, orayı bir basamak olarak kullanacağını öne sürenler de oldu. Ama yalnızca adalara bir çıkarma yaparsa bunu süreklileştiremez diyenler de oldu. Daha ilginci ise Irak'taki Şii milislerin yardımıyla İran'ın Kuveyt'e yönelik bir atak yapmasını önerenler oldu. Bu yolla birkaç yüz ABD askerini rehin alırız ve savaş sürecinde bunları koz olarak kullanırız dediler. Bana öyle geliyor ki bir takım senaryolar yazılmış ama iki tarafta son noktayı henüz koymuş değil. Yani son karar verilmiş değil. Bu senaryolardan biri şöyle olabilir diyorum. Amerika'nın İran'ın genel olarak güneyini önce felç sonra da işgal etmesi söz konusu ama buradan ilerlemeyecek diyorum ben bu senaryoda. Bunun bir aşamasındaysa Kürt örgütleri devreye sokmaya deneyecek ve İslam Cumhuriyeti'ni bu kez de batıdan yıpratmayı deneyecek. Tabii bu arada eğer yeniden müzakerelere dönülmezse. Beluçlarınsa bir ölçüde silahlı olmalarına karşın bu aşamada Amerika ile ortak bir operasyona girişme olasılığını daha küçük görüyorum ben. Yine gözlemlediğim kadarıyla Türkiye'de üzerinde durulmayan ve pek bilinmeyen bir başlık var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İran'daki silahlı da olan Kürt gruplarıyla silahsız Azerbaycan milliyetçileri arasındaki tansiyon bir süredir yükselmeye devam ediyor. Bu gruplar aslında 40 günlük savaş sürecinde Kürt gruplarının İran'a doğru bir hamle girişimine hazırlandığını ama bu hamlenin esas olarak Türkiye'nin o zaman biz de müdahil oluruz ve buna izin vermeyiz yollu tehditleri nedeniyle son bulduğunu öne sürüyor. Evet, İran'da Türk kökenli halkların nüfusu epey kalabalık ama bunlar yekpare gruplar değiller. Yani örneğin Kaşkai Türkleri ile Azerbaycan Türkleri ya da Türkmenler kimi ortaklıkları olmasına karşın bambaşka halklar. İran'ın Azerbaycan'ındaki Türkler ise rejimin içinde de güçlüler ve rejim destekçisi önemli bir kesim var. Öte yandan silahlı değiller, silahlı olanlar ve silah deneyimi olanlar Kürtler. Ama Kürt grupları, kimi Kürt grupları, örneğin Urmiye gibi kentlerin geleneksel olarak Kürt kentleri olduğunu öne sürüyor ve buralarda hak iddia ediyor. Milliyetçi İran, Azerbaycanlı Türkleri ise tamam kimi kentler Kürt kentleri kabul edilebilir ama Urmiye öyle değil. Buraya yönelik her eyleminizde bizi karşınızda bulursunuz diyor. Hatta kimi milliyetçi çevreler bu nedenle acaba silahlanmalı mıyız diye bile geçiriyor. Türkiye'nin 39 günlük savaşta Kürt gruplarının önüne set çektiği iddiası bu nedenle Güney Azerbaycan Türklerinde coşkuyla ve minnetle karşılık buluyor. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin bu iki etnisite arasındaki gerilimi kışkırtması olasılığı da gözetiliyor. Çünkü rejim bunlardan yararlanarak bu iki grubun çatışmasından yararlanarak bu gücün kendine yönelmesini engellemiş olacak biçiminde düşünenler de var. Her koşulda bu çok korkunç bir çatışma olurdu ve İran'da iç savaş anlamına gelirdi. Daha karmaşık ve daha üzücü olansa bu grupların hem rejimle hem de kendi aralarında çatışması olacaktır. Müziğe dönelim. İranlı derlemeci ve üflemeli çalgılar ustası Hüseyin Hemidi'nin bir parçasını size geçen hafta da dinletmiştim. Bugünse onun Gypsy adlı albümünden iki parça dinleyeceğiz. Önce İran'ın en ünlü, en klasikleşmiş şarkılarından biri olan Mara Bebus'u dinleyelim. Bu parça hakkındaki rivayetleri size 2009 yılından beri pek çok kez anlattım ama zamanla genel kabul gören bir takım sonuçlar çıktı ortaya. Onları da paylaşmak isterim. Parça hakkındaki yaygın efsaneye göre bu şarkı idama mahkum edilmiş Tude'ye üye bir subayın İdamından önceki gece kızına yazdığı bir mektuptan esinlenerek bestelenmişti. Şimdi sizi ayrıntıya boğmak istemiyorum ama zamanla bu parçanın 1953'te Musaddık hükümetine yönelik olarak İngiliz ve Amerikan istihbaratınca organize edilen aşağılık darbeden yaklaşık 2 yıl önce yazıldığı ortaya çıktı. Bu da Tudeli komünist subay efsanesinin çökmesine neden oldu. Tersine
Şiiri yazan ulusalcı Musaddık yanlısı Rekabi adlı bir şairdi ve Rekabi'nin kitabı 1950-51'de basılmıştı. Parçaysa her ne kadar Hasan Golneragi'nin yorumuyla ünlenmişse de aslında Golneragi'den önce seslendirilmişti.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. Son çatışmaların ya da savaşın bu üçüncü raundunun birinci ve ikinci günlerinde Huzistan, Gilan, İsfahan ve Horasan'da emekliler, madenciler ve fırıncılar sokağa indi. Rejimin savaş ortamındayız, toplumsal huzursuzluğa izin vermeyiz uyarılarına rağmen eylemlerini durdurmadılar. Çatışmanın dördüncü ve beşinci günlerinde de bu eylemlere hemşireler ve sağlık çalışanları da katıldı. Ardından da cezaevlerindeki tutukluların katılımıyla tam ve daha kapsamlı bir grev ve oturma eylemine dönüştü. Cezaevlerindeki eylemler idamlara karşı ve cezaevindeki koşulların insanlık dışı olmasına ilişkin eylemler olarak ortaya çıkıyor. Tahran yakınındaki bir cezaevi olan Kızılhisar'da, Ezelhisar'da yani Kereç yakınlarında bu cezaevi 13-15 Temmuz tarihlerinde yüzlerce siyasi ve adli mahkum açlık grevine başladı. 15 Temmuz'da da cezaevi önünde toplanan ailelere ve destekçilerine polis cop ve biber gazıyla müdahale etti. Çağbahar, Nişabur ve Şiraz, sağlık emekçileri ve tıp öğrencilerinin dondurulan bütçeler ve ödenmeyen 6-8 aylık maaş alacakları nedeniyle hastane avlularında oturma eylemi yapmasına tanık oldu. Yani savaşa karşın İran'ın en ezilen kesimleri, en mağdur kesimleri kendi yaşam ve emek mücadelelerini vermeye devam ediyor. Az önce Gypsy albümünden Mara Bebus adlı parçasını dinlediğimiz Hüseyin Hemidi'nin bu albümünde bir de İran'da şane yani tarak ya da kemter zen şane yani daha az tara, daha az tarak fırsatçılarına olarak bilinen, aslında sanıyorum Arapça olan ve Türkiye'den Yunanistan'a kadar birçok ülkede değişik versiyonları bulunan bu şarkının Hüseyin Hemidi düzenlemesini dinleyeceğiz. Bu parçanın en iyi icrası bence İran kökenli İsrailli şarkıcı Rita'ya ait ama ben bir süredir İsrailli İran kökenli şarkıcılara yaptırım uyguluyorum. Şimdi Hüseyin Hemidi'ninkini dinleyelim.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. İkinci savaş, yani İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü 40 günlük savaş bittiğinde bu raundu İran İslam Cumhuriyeti kazandı ama İran halkı kaybetti demiştim. Gerçekten de Libya'da, Irak'ta, Venezuela'da, hatta son düzlükte Suriye'de Amerika'nın savaşı nasıl bir anlamda kolay kazandığını gözetirsek, İslam Cumhuriyeti'nin ABD ve İsrail koalisyonuna nasıl kök söktürdüğü de biraz açığa çıkmış oluyor. Ama baştan beri dediğim gibi henüz savaşın bütün roundları bitmedi. Amerika ve İsrail Avrupa ortaklığının ne tür korkunç işler yapabileceğini hepimiz biliyoruz sanıyorum. Çünkü çok kalabalık bir sabıka dosyaları var. Bu nedenle ilk iki roundu İran kazandı diyoruz ama bütünüyle kazandı diyemiyoruz. Mutlak biçimde kaybeden tek kesimse bence İran muhalefeti. Mehsa Şina Emini olaylarından beri ayrılıklar derinleşti, saflar netleşti. Solun bir bölümü savaşın etkisiyle rejime yaklaştı. Yine solun bir bölümü utangaçça da olsa İsrail-Amerikan koalisyonuna göz kırpar hale geldi. Yani İran muhalefetinden pek çok kişinin uzlaştığı üzere İran'da muhalefet çok geriledi, çok mevzi kaybetti. Bunun etkisini İran'da her gün görebiliyoruz artık. İdamlar, kovuşturmalar, hapis ve kırbaç cezaları tam gaz devam ediyor. Geçen hafta Perestu Ahmedi adlı genç kadın sanatçı ve arkadaşlarının 74 kırbaç cezasına mahkum edildiğini anlatmıştım. Bu hafta da Anita Papist adlı İranlı kadın şarkıcı 74 kırbaç cezasına mahkum edildi. Pasaportuna el konuldu ve telefonu bloke edildi. Cezanın gerekçesi henüz netlik kazanmış değil ama son yıllarda kadın müzisyenlerin başlarını açmaları, kamuoyu önünde solo söylemeleri gibi nedenlerle başları sürekli olarak belaya giriyor ve kırbaç cezasına mahkum ediliyorlar. Yine son haftada Tahran'da birçok kafe ve restoran türlü bahanelerle, sudan gerekçelerle bir bir kapatılıyor. Kimi çaldığı müzik yüzünden, kimi müşteriler hicap kurallarına uymuyor diye oluyor bu. Yani bu süreçte en çok ezilenler, en çok mutsuz olanlar her şeye karşın İran'ın muhalif, sol ve laik unsurları oluyor. Ayrıca real politik, real jeopolitik falan diye dünya solu da bu insanları gözden çıkarmış gözüküyor. Müziğe dönelim ve efsanevi Dastan müzik grubundan Dustet Darem, yani Seni Seviyorum adlı bir tesnif dinleyelim. Parçanın bestesi aynı zamanda yetenekli bir kemança sanatçısı da olan Said Ferecpuri'ye ait ve parçayı Cemal Kordestani seslendiriyor.

Bijan Bijani 1980'lerin sonlarına doğru yani İran müziği üzerinde Molla rejiminin en katı yasakları hüküm sürmekteyken, bu yasaklar dünyasında gedikler açmak ve oralardan sızmak için yepyeni yollar bulmayı deneyen bir müzisyendi. Yani sadece müzik açısından değil, müzik tarihi açısından ya da müzik denen sanatsal alanın politik pratiği diyebileceğimiz alanından da ötürü önemli bir figür olmuştu. Bu özelliği onu herhangi bir İranlı müzisyenin konumundan bana kalırsa farklı bir yere yerleştiriyor. Şimdi 1992 yılında çıkardığı ve az önce sözünü ettiğim bağlamda öncü sayılabilecek olan aynı adlı albümünde yer alan Dernehanhaneye Del yani gönlün gizli köşesinde, gizli odasında, bölmesinde adlı şarkısını dinleyeceğiz. Bu şiirden bestelenmiş başkaca parçalar da var. Ben onları da size dinletmiştim. Ama bu şiirden bestelenmiş en uzun parça bugün bu dinleyeceğimiz parça. Öte yandan ben uzun süre bu parçanın şiirini 18. yüzyıl şairi Hatef'e ait olarak bildim. Fakat bunun Hatef'e değil de yine bir 18. yüzyıl şairi olan Tebibe Esfahani'ye ait olduğunu yeni öğrendim. Dolayısıyla düzeltiyor ve özür diliyorum. Gamın gönlümün gizli köşesine yerleşti. Leyla'nın nazla devenin sırtına kurulması gibi yerleşti. Devenin ardı sıra öyle içli ağladım ki, deve saplandı gözyaşlarımın neden olduğu çamura. Kolayca çıkarırım ayağıma bir cennet dikeni batacak olsa. Ama kolay mı kurtulmak kalbe batan kıymıktan? İncitme gönlümü. Çünkü bu yabani kuşun havalandığı dama bir daha zordur konması, diyor şarkının ve şiirin bir bölümünde.

Programı Aryen Ahmedi'nin Kevir yani Çöl adlı sözsüz parçasıyla kapatalım. Ta Bernameh Diger, Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Megi ve Haldun Dostoğlu'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Dünyayı Dinliyorum programımıza Apaçık Radyo'ya hoş geldiniz. Her cumartesi saat 15 ile 16 arası burada sınırların ötesindeki seslerin, kaybolan dillerin ve yeniden kurulan kimliklerin izini sürüyor olacağız. Açılışı bugün Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yolları kesişen iki müzisyenin Kirşit Dabbe ve Lucy Rosnan Leuria'nın oluşturduğu Hamraz ikilisinin yeni albümü Abarku ile yapıyor olacağız. İsimlerini Farsça sır tutan anlamına gelen Hamraz kelimesinden alan bu ikili İran ve Ermenistan'ın kadim makam ve model sistemlerini duduk, tar ve tambur gibi geleneksel enstrümanlarla günümüze taşıyorlar. Albümün atmosferi adeta bir meditasyon transı yaratacak kadar hipnotik ve mistik, sanki toprağın derinliklerinden gelen kadim bir fısıltıyı günümüzün modern doğaçlama ruhuyla birleştiriyorlar ve bizlere ulaştırıyorlar. Songlines Magazine eleştirmeni Martin Longay'in albümdeki şaşırtıcı canlılığı ve düdük süslemelerinin hem neşeli hem de canlı etkileşimini övdüğü o tespiti de bu müziğin neden bizi bu kadar büyülediğinin de çok güzel bir özetini sergiliyor. Şimdi Abarku albümünün o organik ve akustik atmosferinin içine ismini de taşıyan giriş parçasıyla hep birlikte Apaçık Radyo'da adım atıyor olacağız ve frekansımızı o mistik yolculuğa, Abarku yani bir yer ismi bu aslında, ona atıfta bulunarak şimdi frekansımızda bu nefis eseri dinleyelim hep birlikte Apaçık Radyo'da.

Evet, hep birlikte albüme de adını veren Abarkuh adlı eseri hep birlikte dinlemiş olduk. Bir an için kendinizi Hollanda'nın kuzeyinde ve kum tepelerinde ITGWO Festivali'nin o geniş açık hava atmosferinde hayal edin. Bu festival dünyanın pek çok köşesinden gelen farklı kültürlerden oluşan müzisyenlerin bir araya geldiği bir çatı ve orada rüzgarların uğultusuyla karışan neredeyse kutsal bir tambur akoru ve ona cevap veren Duduk'un o hüzünlü yakarıcı sesi güzel bir şekilde el ele tutmuşmuş bir evlilik yapmışlar. Hamraz ikilisinin müziği fiziksel olarak da tam bu hissi bize veriyor. Kum tepeleri arasında sürüklenen neredeyse ayinsel bir mod var karşımızda ve bu yükseltilmemiş, yani unamplified akustik bir saflık, yani makyajlama yapılmamış. Lucy Lorurnia'nın Orenge geleneksel flütlerinden gelen o köklü müzikal geçmişiyle Horshit Dabbe'nin de İran'dan tam ve tambur üzerine aldığı akademik eğitim bu ortak noktada buluşması sadece bir teknik başarı değil, aynı zamanda da karşılıklı bir kimlik sentezi, oradaki geçişkenliği bizlere yansıtan oldukça değerli bir etkileşim var. Bu albüm Kodars Konservatuarı'nda başlayan bir dostluğun Transglobal World Music chart listelerine kadar uzanan uluslararası bir başarıya da dönüşme hikayesini bizlere aktarıyor. Müziğin kelimelerin ötesinde bir sır tutma biçimi olduğunu da kanıtlayan bu eser bizlere inanılmaz bir şekilde o bölgeden gelen kültürel açılımları da ritimsel olarak önümüze sergiliyor. Ve şimdi Apaçık Radyo'da frekansımızı çoban anlamına gelen Çupan adlı esere bırakıyor olacağız. Hep birlikte dinleyelim.

Hiç kendinize yüzyıllardır süregelen makam geleneklerin modern bir dünyada nasıl canlılık kazanabileceğini sordunuz mu? İşte etnik müziğinde, dünya müziğinde böyle bir canlılığı var. Böyle bir organik evlendirmesi söz konusu. Abarku tam da bu soruyu aslında antik modların modern bir ruhla yeniden yorumlanmasıyla yanıt veriyor açıkçası. Müzik tarihin tozlu raflarından değil, şu anın nefes alıp veren doğasından besleniyor. Hamraz pek çok festivalde, prestij sahnelerde kendini gösterdikten sonra o performansıyla birlikte davet edildiği stüdyolarda da dinleyenleri ve müzik birlikteliğine, müzik işbirlikteliğine girdiği diğer müzisyenleri büyülemeyi başarmış durumda. Modası geçmiş olmadığını, aksine tam da evrensel bir dili temsil ettiğini bu süreç boyunca herkese kanıtlamış durumda. Ve tabii ki sahne aldıkları yıldızlar da aynı zamanda onların ne kadar zengin bir canlı performansa haiz olduklarını ve albümü stüdyo kayıtlarından da ötesinde yaşayan bir organizma olduğunu da gösteriyor. Zaten dinlediğimiz parçalardan da bunu samimiyetle hissettiğinizi düşünüyorum. Bu müzik bize sadece dinlemeye değil, bir sır tutan olmaya da davet ediyor. Toprağın, suyun ve insan sesinin iç içe geçtiği bir kaynağa dönmemizi sağlıyor. Şimdi bu suyun kaynağına, çeşme parçasını o arınmış sulara doğru yol alalım Apaçık Radyo'da ve frekansımızı çeşme anlamına gelen Çeşme adlı esere bırakalım.

Evet, Çeşme adlı eseri hep birlikte Apaçık Radyo'da dinledik. Ve şöyle düşünelim, bir albüm kendi içinde nasıl bir coğrafik hafızayı barındırabilir? Hamraz ikilisinin müziği İran'ın dağlarından Ermenistan'ın vadilerine ve oradan da Hollanda'nın kozmopolis sahnelerine uzanan bir hafıza yolculuğu. Daşti bu albümün kapanışında sanki bizi o geniş, uçsuz bucaksız coğrafyaların tam ortasına bırakıyor ve oradaki doğayı ve kültürü hissetmemizi istiyor. Notaların arasında dolaşan o kadim ruh dinleyicinin zihninde bir harita çizer gibi. Bu ikilinin başarısı sadece müzikal birikimlerinden değil, o birikimi nasıl canlı ve neşeli bir etkileşime dönüştürdüklerinde de yatıyor. Abarku sadece bir albüm değil, sınırların müzikal veya coğrafik olarak da tamamen ortadan kalktığı bir davet. Sizleri bu davetin son anlarına bırakırken bir sonraki bölümümüzde bambaşka bir kıtaya doğru uzanıyor olacağız. Mans Farol'un Afro-Küban ritimleriyle bezeli dünyasına geçiş yapacağız. Ama daha önce Hamras'tan en son eserimiz var. Daşti, yani burada mistik bir yolculuğa doğru adım atıyoruz hep birlikte Apaçık Radyo'da.

Evet, bu cumartesi günü Dünyayı Dinliyorum programımızın ikinci bölümünde Küba'nın o meşhur rumba ritimlerinin Senegal'in kora melodileriyle ve Ghana'nın yüksek yaşam enerjisiyle aynı potada eridiğini hayal ettiğimiz bir ortama sizlerle birlikte kulak misafiri olacağız. İşte Mans Farol'un yeni albümü Africa Sea tam da bu tarihsel ve müzikal birleşmenin sesli bir belgeseli. Besteci ve perküsyonist Mans Farol, Atlantik Okyanusu'nu sadece bir su kütlesi olarak değil bir köprü olarak görüyor ve bu albümde de Afrika'dan Karayiplere uzanan o trajik göçün müziğin mucizevi birleşimiyle nasıl bir kültürel zenginliğe dönüşebileceğini de bizlere ritimsel olarak anlatıyor. İSA, yani Instituto Superior de Art, kökenli bir virtüöz olan Cucho Valdez'den Morikante'ye, Charles Aznavour'dan Angelique Kidjo'ya kadar dünyanın en büyük isimleriyle çalışmış bir müzisyen var karşımızda. Bugün tüm o birikimini ise Africa Sea adlı bu en son albümünde birleştiriyor. Müzikolojik olarak da bu çalışma rumba, highlife ve caz arasında o kopmaz bağı yeniden keşfetmek isteyenler için eşsiz bir rehber niteliğinde. Çünkü Mans Farol bu tarihçi edasıyla değil, bir perküsyonist tutkusuyla, bir müzisyen tutkusuyla ritimlerin köklerine iniyor. Müziğin bir kalbin atışı gibi evrensel olduğunu vurgulayan sanatçının şu sözleri de her şeyi açıkçası özetliyor. Bir davul üzerinde perküsyon çalmak, tüm müziğin kalbinde Afrika'nın kalp atışını duymak kadar kuvvetli. Şimdi bu kalp atışını en derinden hissetmek için albümün ismini taşıyan parçaya Apaçık Radyo'da kulak veriyoruz. Afrika, evet anlamına gelen Africa Sea. Africa. Bravo kwa Biuma. Biuma bya mekala. Ujimalova makuza mafika. Africa.

Afrika Sis sadece bir perküsyon albümü değil. Balleke Sissoko'nun o nefes kesen sihirli koro dokunuşlarından Patrick Babey'in pigme flütüne kadar uzanan kültürel bir diyalog ve dayanışma projesi var karşımızda. Mansfarol'un müziğe vermiş olan o tutkusu Küba'dan çıkarak diğer kültürlerle inanılmaz bir bağ kurmuş durumda. Küba'nın o karmaşık bata davullarıyla Yoruba kültürünün kutsal ritimlerini Kamerun'un Sanza ve Timbales diyaloglarıyla öyle bir noktada birleştiriyor ki sonuç tam da bir keşfedilmemiş, benzersiz bir ritim akışına dönüşüyor. Bu albümdeki müzisyen kadrosu Chucho Valdés ile çalışmış Yoroldi Aburay'den caz dünyasında aranan isimlerin Irvin Acoya'ya kadar tamamı virtüözlerden oluşan bir topluluk. Müziğin insanları ve kıtaları birbirine bağlayan o büyülü Odyssey yani destansı yolculuğu bu albümle yeniden başlıyor ve tekrar tanımlıyor Mansfarol ve içinde her ritim tekrar yola çıkmaya hazır bir yolculuk gibi adeta. Şimdi bu ritmik yolculuğun içinde dans etmeye davet ediyoruz sizleri ve işte Danse sur moi yani benim üzerimde dans et adlı eseri hep birlikte Apaçık Radyo'da dinleyelim.

Dünya müziğinin bir diğer özelliği ise enstrümanların coğrafyaya göre isimlerinin değişmesi. Ve coğrafyaya göre neden değişir sorusunu da bizlere sorduruyor olması. Mans Farol'un albümü Orta Afrika'daki Nigomba'nın, Küba'da Tomborados'un, Fransa'da ise Kongas'a dönüşmesi gibi müziğin de aslında yer değiştirdikçe zenginleşen bir kimlik arayışı olduğunu anlatıyor bize. Bir tarafta adı bambaşka olan bir enstrümanın başka bir coğrafyaya gidince aynı fiziksel özelliklere sahip olmasına rağmen tamamen farklı bir isme sahip olduğunun da çok güzel bir kanıtı açıkçası. Ghana'nın highlife müziğinin John Coltrane ile nasıl kesiştiğinden ve onunla birlikte de Benin'deki El Rego'nun Küba klasikleriyle nasıl bir bağ kurduğuna kadar bu albüm müzikal ahengiyle ve birleşimiyle bir ansiklopedi niteliğinde albümde yer alan Balaka Sissoko gibi master griotların da bata davullarının o törensel ağırlığıyla birleşmesi Afrika'nın o derin kalbini tekrar Küba topraklarında atmaya zorluyor. Bu sadece bir caz ya da dünya müziği albümü değil, bu köklerini unutmayanların, geçmişin mirasını geleceğe taşıyanların bir sesli manifestosu niteliğinde. Şimdi bu birleşmenin en güzel örneklerinden birine Sissoko En El Guaso parçasına doğru yelkenlerimizi açalım ve frekansımızı bu eşsiz eşlere bırakalım. Guaso'daki Sissoko.

Dediğim gibi dünya müziğinin kavrayıcı özelliği, birleştirici özelliği insanın nefesini kesiyor. Yani yaklaşık 20 yıldan beri öncelikle Açık Radyo, şimdi Apaçık Radyo'da devam eden Dünyayı Dinliyor programımızda da bütün misyonumuz ve hedefimiz hep bu oldu. Farklı ritimlerle, farklı kulaklardan gelen üretimleri bunlara yabancı olan kulaklara ulaştırabilmek ve sizler sayesinde de Apaçık Radyo'da geçirdiğimiz bu bir saatinde sonuna yavaş yavaş gelirken müziğin o sınırlar ötesi dünyasında yaptığımız yolculuğun aslında ne kadar değerli olduğunu da hep birlikte fark ediyoruz umarım. Ve şimdi de son durağımıza ulaştık. Mans Farol'un Afrika Sea ile bizlere Afrika'nın o bitmek bilmeyen ritminin ister Havana sokaklarında, ister Paris'in modern sahnelerinde olsun hep aynı umutla atıldığını gösteren bir albüm sizlerle birlikte paylaştık. Kunta Kinte Es Libre parçasıyla da özgürlüğün ve müziğin iç içe geçtiği o anı kutlarken hepinize yıllardır bizleri yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sizlerle Instagram'da da takipleşmek üzere diyorum ve hesabımı Zekeriya Sesen olarak da sizlere iletmek istiyorum. Umarım bu cumartesi ve yarın pazar çok keyifli, bol müzik bir hafta sonu geçiştirirsiniz ve o devasa dünyanın huzuruyla dolar ve onunla birlikte de beslenirsiniz. Şimdilik bizden hoşça kalın, dostça kalın ve müziğin kalbiyle kalın. İşte bu yolculuğun finali Kunta Kinte Es Libre adlı eseri hep birlikte dinleyelim. Hoşça kalın.

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Yojimbo programında bu hafta 26 Aralık 2024 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Eftimiadis, Kostas Eftimiadis ve Daphne Defne Eftimiadis'e teşekkür ederiz.
2: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Önce sesimden de anlayacağınız üzere ufak bir rahatsızlık geçiriyorum. Ses düzelsin diye kaydı son ana bıraktım ama düzelmedi. O yüzden ilk önce sizden özür dilemek istedim sesimden dolayı. Bugün uzun zamandır aklımda olan, daha önce Yojimbo'da bir kere tek bir parçasına yer verdiğim Morio Agata'nın Otome no Roman isimli albümünü dinleteceğim sizlere. 1972 yılında yayınlanan bu albüm sanatçının önemli işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Japonya'da o dönemde çok beğenildi. Japon halk müziği ve folk estetiğini yansıtan duygusal ve tematik açıdan zengin şarkılardan oluşuyor. Parçaların tamamı aşkla alakalı ve çok teatral bir yapısı da var albümün. Gözlerinizi kapattığınızda sanki bir Japon tiyatrosundaymış gibi hissedeceksiniz. Bu albüm benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi ara vermeden Otome no Roman isimli albümü dinleyeceğiz. Sonrasında vedalaşmak için sizlerleyim. Allah.

Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Morio Agata dinledik. Kapanışı da onunla yapacağız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Eftimiadis, Kostas Eftimiadis ve Daphne Defne Eftimiadis'e teşekkür ederiz.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Sevgili dinleyiciler, Yojimbo programında bu hafta 26 Aralık 2024 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, now. Okay, you're on fire.
2: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.

0: Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
1: Pazartesi 13'te, Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program sevilen bir grubun, fakat tahminim artık bu grup beraber değiller. Çünkü en önde gelen en tanınmış bir solist bu gruptan, Sabri Brothers'dan vefat etti. Oldukça birkaç yıl önce aslında. Evet, Sabri Brothers kavali müziğinin Nusret Fatih Alikhan dışında veya onunla beraber diyelim en ünlü bir grubudur. Onların yerini doldurabilen kimse olmadı, gelmedi yani. Dinlediğimiz parça Habram Rasid Emshab adlı bir kompozisyondu. Greatest Hits of Sabri Brothers Volume 2'dan aldım bu parçayı. Sabri Brothers, Pakistan'ın kavali müziğinde en tanınmış gruplarından biri. Herhalde bir zamanlar tekti, yahut da diyelim Nusret Fatih Ali Khan'la beraber. Bu albüm 1990'da yayınlanmış. EMI'den, Hindistan'daki bir yayın evi, oradan çıkmıştı bu. Şimdi önümüzdeki parçalara bakalım. Dinleyeceğimiz kompozisyonlar Greatest Hits of Sabri Brothers Volume 2'dan aldığım Kapi Kaha Na Kisikse var. Onun devamında uzunca parçalar bunlar tabii. İlk parça aşağı yukarı 7 dakikaydı. Bunlar oldukça daha uzun. Yani neredeyse yarım saat olacak beraberce. Ya Mustafa albümünden aldığım Kuvaca Ka Divana adlı bir parçamız var, bir kompozisyonumuz var dinleyeceğimiz. Apaçık Radyo'da Music of the World İstanbul, ben Kutay Derinkuay ve Sabri Brothers.

Evet, son olarak dinlediğimiz albüm Ya Mustafa'dan, Sabri Brothers'dan aldığım Ya Mustafa albümünden yine title track olarak dinlediğimiz Ya Mustafa'ydı. Şimdi devamında yine Pakistan'dan Sabri Brothers'dan son parçamıza geçeceğiz. Pardon, dinleyeceğimiz parça Ya Mustafa. Yine 13 dakikalık bir parça, bunu dinleyelim. Programın sonunda yine başladığımız programın başında çaldığım albüme döneceğiz. Evet, şimdi Ya Mustafa'yı dinliyoruz. Sabri Brothers.

Evet, Pakistan'ın kavali müziğinin muhteşem grubu Sabri Brothers'dan son parçamıza gelmiş oluyoruz. Music of the World İstanbul programında bugün ve bu hafta hangi parçayla bitireceğiz? Aaj Rang Hai adlı parçayla bitireceğiz. 7 dakikalık parça. Greatest Hits of Sabri Brothers Volume 2. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Ben Kutay Derinkuay. Esenlikle kalın, sağlıkla kalın. Sabri Brothers'la beraber bitiriyoruz programı.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.
4: Pazar günleri 13'te Apaçık Radyo'da.
5: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
3: Apaçık Radyo.
6: Sevgili dinleyiciler, Connections programında bu hafta 17 Haziran 2023 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
7: Connections.

0: Abi tara hare nere?
1: Merhaba. Önce düz gidin. Sonra sağ yapın. Sonra sol. Tam karşınızda.
0: And even though we were more lost than before, my friend, he tried to say,

Sevgili dinleyiciler, Connections programında bu hafta 17 Haziran 2023 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones. Oh, tighten it up.

0: make the voice a little lower and the band a little louder, okay?
1: Apprecio radio.
2: Reklamlar.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.

Duyduğunuz trompet Miles Davis'in değil, onun en sadık takipçilerinden Paolo Frezu'nun. Malum hem Miles hem de Coltrane'in 100. doğum yılındayız ve ben kendimi son birkaç hafta hayli şanslı durumda buldum. Ustalara iyi ki doğdunuz diyen 5 konser izledim. 2 festival ve 5 konser. Bunlardan son ikisi geçen hafta Antibes yakınındaki Juan Le Pen Festivali'ndeydi. Trompetçi Eric Truffaut yayınlanmasının tam da 66. yıl dönümünde, aynı günde Sketches of Spain albümü üzerinden flamenco eşliğinde Miles'ı andı. Akdeniz'e bakan sahnede festival, Marcus Miller ve arkadaşlarının We Want Miles başlıklı 4-4'lük konseriyle zirveye çıktı. Ama öncesi ondan daha önemli. 2 hafta süren Umbria Jazz Festivali bu yaz diğer festivallerle kıyaslanmayacak ölçüde gerçek caza odaklanmıştı. Avrupa'da bazı geleneksel festivallerde bütçe ve siyasi değişim gibi nedenlerle caz içeriği gitgide zayıflamakta ve çoğu yerde pop'a kaymakta. Ama Umbria, Marsillac, Vienne ve kısmen de olsa Juan Le Pen bayrağı yukarıda tutmaktalar. Umbria Jazz Festivali'nde Miles Coltrane anması büyük arenada Terence Blanchard, Ravi Coltrane buluşmasıyla yeni bir zirve buldu. Finaldeki Blue and Green yorumunu duymanızı isterdim. Umarım bu ikili konserlerinden bir live albüm çıkartır. Bir başka festival mekanında piyanist Ethan Iverson yine Umbria Jazz'da akustik formatta Coltrane'i andı. Ve az önce duydunuz, Frezu Kind of Miles projesini İtalyan ustalardan oluşan oktetiyle Morlacchi Tiyatrosu'na taşıdı. Büyüleyici görseller, sakin ve çok kişisel bir sunum, 4-4'lük bir Miles anmasıydı bu.

Ünlü beste Jean-Pierre ve ardından Berlin. Filippo Vignato, Bebo Ferra, Dino Rubino, Federico Malaman, Marco Bardoscia, Christian Meyer ve Stefano Bagnoli. Ve trompette coşku ve saygı dolu tonuyla Paolo Frezu. Her yıl olduğu gibi tam bir müzik şenliğiydi Umbria Jazz. Her yıl rutubet oranı iyice artsa ve geceleri bile sıcak bunaltsa da cazın çekim gücü değişmedi. Değişmeyecek. Ortaçağ mücevheri olan Perugia şehrinin avantajı, açık kapalı birçok alanda birbirine değmeyen, çoğu da ücretsiz olan konserlerde genç yaşlı müzisyenleri, genç yaşlı dinleyicilerle, caz severlerle, müzik severlerle buluşturması. Büyük konser alanında, Arena Santa Giuliana'da popüler isimler ağırlıkta oluyor her zaman. Bu yıl şu isimleri dinledik. Sting, John Batiste, Laurie Anderson, Blues'da Kingfish Ingram, King Crimson projesiyle Adrian Blue, Steve Vai ve Tony Levin, ayrıca Snarky Puppy, Gilberto Gil, Zucchero ve Elvis Costello. Tahmin edersiniz bu isimleri görünce benim için önemli olan gitaristlerdi. Özellikle de donuk Sting konserini muhteşem eşliğiyle kurtaran Dominic Miller. Az önce andığım Blanchard Coltrane ikilisi de bu alandaydı. Büyük usta Charles Lloyd'un dörtlüsünden hemen sonra. Bir kuşaktan geriye kalan en önemli saksafonculardan olan Lloyd'la iki gün üst üste epey sohbet ettim. Özellikle de eskileri konuştuk. Dexter Gordon'u, Billy Higgins'i, John Gilmore'u, Train ve Sonny Rollins'i, Beat ozanlarını. Konseri sonsuzluğa adanmış bir ayindi. Ondan iki gün sonra Lloyd'un en sevdiği piyanistlerden biri olan Jason Moran'ı solo bir konserde görmek de ayrı bir mutluluk vesilesi oldu.

0: Saksafonda Charles Lloyd ve piyanoda Jason Moran. Akustiği kusursuz olan kapalı bir tiyatroda tek başına sadece Duke Ellington çaldı. Aynen Frezzo'nun Miles'ı anlatması gibi arada bir durarak Duke'la müziksel ilişkisinin derinliğini anlattı. Konser ardından Duke Ellington'ın senin için anlamı nedir diye sordum Jason'a. Hayatın ta kendisi dedi. Müziğiyle bize büyük bir bağışta bulundu. Besteleri zor kabul ama benim için Duke hayatın ta kendisi. Ve Moran'dan en sevdiği Duke yorumunu sunmasını da istedim yörünge için.
1: You know, Duke Ellington means the life, like full life, because what he makes at the piano and then what he makes for the world, like, gives us life. Somehow he makes songs that tell you who you are. So when I listen to him and play his music, I feel like I understand deeper who I can be. The songs are hard, but that's what he means to me. He gives life. One of my favorite Duke Ellington performances of all time is his trio version of the song Summertime. And Ellington plays the piano in such a beautifully rough way. So if you listen to Ellington playing Summertime,

0: Summertime, Duke Ellington'dan çok farklı, hayli sert bir yorum. Aaron Bell, kontrbass, Sam Woodyard, davul. Duke'un Piano in the Foreground albümünden. Bu arada Jason Moran'ın yeni solo albümü de Duke bestelerinin yorumları. Jason Moran plays Duke Ellington. Bu albümü streaming platformlarına vermeyecekmiş, bana anlattığına göre. Umbria Jazz Festivali rengarenkti demiştim. Ulusal Galeri'nin harika mekanı Sala Podiani'de çoğu solo olmak üzere şu müzisyenleri dinledik. Saksofoncu Mark Turner, piyanist Ethan Iverson, basçı Thomas Morgan, gitarist Kurt Rosenwinkel, piyanist Chris Davis, arpçı Brandy Younger, saksofoncu Emmanuel Wilkins, vibrafoncu Joel Ross, piyanist Aaron Parks. Yani şu, bu isimler cazın sadece bugününe değil yarınına da yön veren bir kuşağın en önde gelen isimleri. Hepsi bir arada. Başka festivalin en derin ve yoğun anlarından bir kesit, 10 telli bandolimiyle ve üçlüsüyle gelen bir virtüözün olağanüstü ses gösterisinde yaşandı. Hamilton de Hollanda.
1: Hi, I'm Hamilton de Hollanda and you are listening.

0: Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker, Contrabasta Walter Booker ve davulda Mickey Rocker.
1: Hi, this is Pete Bernstein and you're listening to Yörünge.
0: Umbria Jazz Festivali'nde tertemiz ve çoğu kez retro bir resital dinlemek için gitarist Peter Bernstein dörtlüsüne kulak vermek şarttı. Bu konser aynı zamanda New York Jazz şebekesinde akımların voltaj derecesini de ölçmemiz için bize fikir verdi. Kim kimle çalıyordu, hangi fikirler uçuşuyordu? Dörtlüde piyanist Danny Grissett, kontrbasta Doug Weiss ve davulda ustaların ustası Billy Drummond vardı. Ve konser salonunun duvarlarında Bernstein'in bir ucu Wes'e, diğer ucu Jim Hall'a açık tınıları yankılandı durdu.

0: Yörüngedesiniz. Ben Temmuz'un ilk yarısında Umbria Jazz Festivali'nin yörüngesindeydim. Dörtlü formatında en çok iz bırakan konser Charles Lloyd'un yanı sıra First Meeting adlı dörtlüden geldi. Saksafonda Chris Potter, piyanoda Gonzalo Rubalcava, kontrbasta Larry Grenadier ve davulda Eric Harland. Konser ardından Rubalcava'yla sözleştiğimiz gibi buluştuk. Ona sormam gereken birkaç soru vardı. Peş peşe yayınladığı enfes albümlerden sonuncusunu benim de son 40 yıl boyunca kulaklıklarımdan kopmayan Napolili büyük müzisyene, genç yaşta aramızdan uzaklaşan Pino Daniele'ye ayırmıştı. Noel sıralarında bu albümü görünce şaşırmamıştım. Çünkü her ne kadar Türkiye'de yeterince anlaşılmasa da, yeterince takdir edilmemiş olsa da Pino'nun besteci olarak değeri caz aleminde kabul göreli çok olmuştu. Chick Corea, Wayne Shorter, Alphonse Johnson, Pat Metheny ve Bob Berg aklıma ilk gelenler. Şimdi de Gonzalo Rubalcava. Sözü ona bırakayım, Pino'yu saygıyla anarken.
1: Pino Daniele's music entering Cuba maybe in the 80s. As a few musicians that they did versions of Pino Daniele's songs. And many people captured automatically that it was a music that attract mass of people, but at the same time attract people right. That knows about music, people right. That care about quality of music. And this is definitely a phenomenon that you don't see often. It's not a common thing. You see a music that bring a lot of people to see it, people to enjoy that. It's a massive event. Or you see some people call elite, music for the elite. So Pino has that ability to be in the balance in between both things. So that's the first and I think the most stronger thing about him when you hear his music. You know how to work with both harmonically, the beauty of the harmony, the beauty of the melodies, him himself, the way he performed the music. About 3 or 4 years ago, my booking agency, Enrico Ibati, and the promoter of the Pomigliano Jazz Festival asked me about to do a project with Pino's music.
2: Right.
1: And I was totally afraid of that risky thing. Pino is God in Italy.
2: Yeah,
1: any mistake.

Sicily, Sicilya. Pino Daniele'nin bir zamanlar Chick Corea tarafından da renklendirilmiş bestesinde bu kez Gonzalo Rubalcava. Geçen yıl sonunda çıkan Gonzalo Plays Pino albümünden. Umbria Jazz, Umbria Jazz. Peki ya vokalistler? Yörüngeden çıkışa sakladım onları. Caz aleminin ikonu, piyanist Kenny Barron, Umbria Jazz'a gene seçkin bir dörtlüyle gelmişti. Basta Linda Mayhano, davulda Greg Hutchinson ve vokalde yükselen bir yıldız Ekep Dguelle. Bir diğer zirve ise Cecil McLaurin Salvant'la idrak edildi. Dörtlüsünde son 10 yılın en hızlı yükselen yıldızı piyanist Sullivan Fortner vardı. Caz denilen dünyanın belki de en duygusal anları bu iki vokalist sayesinde ruhları arıttı. Hem onlar hem de Umbria Jazz'a katılan, oradan gelip geçen diğer tüm müzisyenler bu gitgide kirlenen dünyada içimizi dışımızı harika bir detokstan geçirdi desem yeridir. Önce Kenny Barron Quartet ve Ekep Dguelle'den Illusion, ardından McLaurin Salvant'tan Sophisticated Lady.

0: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: On Üç Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

0: Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Cumartesi geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

Listen to this,

0: 2010 Expo 2000 Expo 2000.
1: The car is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine
0: ve
1: titreşimlerine
0: Apaçık
1: Radyo.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler.

13 Melek'ten merhaba. Bu geceki güncel drone ve ambient kayıtları seçkimize bir soundtrack çalışmasıyla başladık. Berlin sakinli müzisyen Jana Irmert, yönetmen Jeffrey Zablotny'nin Kanada, Japonya ve Antarktika'da bulunan ve evrenin gizlerini açık etmeye amaçlayan 3 yeraltı gözlem evine odaklandığı Messengers filminin müziklerini üstlenmiş. Az önce bu çalışmadan Inside the Cocoon'a kulak verdik. Şimdi gerçek adı bilinmeyen İskoçyalı bir müzisyenin Everyday Dust projesine yer verip Seattle menşeli deneysel müzik radyosu Hollow Earth için kaydettiği A Seamless X Sessions'dan Sirens of Decay'e kulak vereceğiz. Akabinde Los Angeles sakini besteci Jan Novak'ın 20 sene önce annesini kaybettikten hemen sonra kaydettiği albümü yeniden ziyaret ettiği Meadowsweet Redux kaydından A Long Goodbye Part 2 Redux gelecek.

Seçkimize Hollandalı müzisyen Rutger Zuiderfeld'in Machine Fabric projesiyle devam ediyor ve 20 yıla yayılan labirentli diskografisinden seçkiler içeren Salmon albümünden Werpulver'a kulak veriyoruz. Ardından ABD'li müzisyen Jason Kolb ile Danimarkalı Jonas Munk'un 20 yıla yakındır yürüttüğü Okyanus Aşırı Ortaklık Below Observatory'nin son çalışması Resina'dan Buhta gelecek. Onun da akabinde geçmişte kaynak materyal olarak kilise çağlarından eski porno filmlere uzanan bir yelpazede gezinen ABD'li Jake Muir'in kıyıda köşede kalmış black metal albümlerinden topladığı sesleri meşhum uğultulara dönüştürdüğü Pareidolia kaydından Unholy Apparitions gelecek.

Sırada İskoç müzisyen Neil Gahagan'ın Ulysseus projesi ve katmanlı elektronik seslerin yaylılar ve alan kayıtlarıyla örüldüğü Nothing Under Heaven albümünden Turat var. Akabinde New York'a gideceğiz ve pandemi döneminde evinde gitar pedallarıyla deneylere girişen Dave Masters'ın Quiet Branches kaydından Slow Air'e kulak vereceğiz. Ardındansa Londra'ya uzanacağız. Barry Parma Rogers'ın analog modüler sistemlerden damıttığı saf gürültüyü yoğurarak ince hislere dokunabilmeyi umut ettiği In Ourselves albümünden Roma rakamı ile 2 birazdan Apaçık Radyo'da olacak.

Sırada Avustralya'da ikamet eden ancak son çalışması Seasons için doğup büyüdüğü Japonya'da mevsimlere verilen kültürel ihtimam ve mevsim geçişlerine özgü merasimlerden ilham alan Ayi Yamamoto var. Bu çalışmadan Winter'ın akabinde İzlanda'ya uzanacağız. Mikael Lind'in hayatına devasa bir akvaryuma yansıtılan görüntülere eşlik eden synth efektlerinden ibaret bir yerleştirme olarak başlayan ve zamanla yerel dilde Kuzeydoğu anlamına gelen Nordaustur albümüne dönüşen çalışmasından Fallas Kipti'yi seçtik.

Kapanışı İngiltere'de yapacağız ve Martin Riley ile Beth Robertson'ın ortak projesi Tokora Warner'ın sample'lanmış olan kayıtları, manipüle edilmiş violonsel dörgüleri, spoken word ve uğultular ile ördüğü Flaming Pines etiketli Bing Industries albümünde yer alan A600W'dan bir kesitle bu gecelik veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
3: Hazırlayan Erkan Ömür.